Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben zenciyim, esmerim, sarıyım, kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: مريضة إن الله كان عليما حكيما.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
1: Yuridullahu en yuhaffife ankum ve hulikal insanu da'ife.
0: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: يَسِيرًا
1: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: يدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
0: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Ve in

karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.

Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: الآخر
1: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
2: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.

0: مِنْهُمَا.
1: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

0: değil.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahi.

Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: Em

0: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
0: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: وتوفيقا.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
1: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: لأنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: Hayır, senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: Zalikel fadlu minallah ve kefâ billâhi alîmâ.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

iman edenler! Savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

0: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
0: وَلَئِنْ

0: eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.

0: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
0: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: أوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

0: Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وقوده جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: La yastavi al-qa'idun min al-mu'minin gayru ul-darri wal-mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

0: ورحمه وكان الله غفورا رحيما.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Muhammed. Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

0: Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.
0: Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.
0: La

onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: Müslümanlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumu'ş-şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا.
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ

0: في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: Ey insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal ahireh ve kana Allahu semi'an basira.
0: Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

iman edenler, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: iman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu ve

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
2: Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

فتقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun, mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu: İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınırı yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Reklam.

namaz müminin miracıdır. İslam'da imandan sonraki en büyük hakikat kuşkusuz ki namazdır. Konuyla ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet namazdır. Namazı düzgünse diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse hiçbir ameli kabul edilmez. Namazı doğru kılanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları da dökülür. Allahu Teala buyuruyor ki, söz veriyorum ki namazlarını vaktinde doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu suale çekmeden cennete koyarım. Her peygamberin ümmetine son nefeste tavsiyesi namazdır. Dolayısıyla namaz kılmak böyle büyük bir ibadet olduğu için terk edilmesi de çok büyük bir günahtır. Hanbeli'de namazı terk eden küfre düştüğü için, Şafii ve Maliki'de büyük günah işlediği için ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılmıştır. Hadis-i şeriflerde yine şu cümleler yer alır namazla ilgili olarak. Namaz dinin direğidir. Terk eden dinini yıkmış olur. Namaz kılan kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olacaktır. Namaz kılmayan kıyamette Allahu Teala'yı kızgın olarak bulur. Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahu Teala'nın himayesinden uzak kalır. Namaz çok önemli bir ibadet olduğu için namaz kılmayanın imanla ölmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır, diğer günahları işlemekten çekinmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmak ancak müminlere kolay gelir. Kur'an-ı Kerim'de iman ve ibadet etmek müşriklere güç gelir ve namaz kılmak müminlere kolay gelir buyurulmaktadır. Namaz kılmamak iman zayıflığından ileri gelmektedir. İmanın kuvvetli olmasının alameti dinimizin emirlerine severek kolaylıkla uymaktır. Namaz kılmamanın ne kadar büyük günah olduğunu bilen, ayakta duramayacak kadar hasta olsa bile mutlaka namazını kılar. Ateşin yaktığını bilen kimse kendini nasıl ateşe atar ki? Cehennemden kaçan, cenneti isteyen namaz kılmaz mı? Hadis-i şerifte cenneti isteyip de Allah'ın yasakladıklarından kaçınmayan isteğinde yalancıdır ve cenneti isteyip de hayırlı işlere koşar, cehennemden korkan haramlardan kaçar buyruluyor. Tadil-i erkana riayet etmek vaciptir. Namazın vaciplerinden biri bilerek terk edilirse o namazı tekrar kılmak icap eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, hırsızların en büyüğü namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyla yerine getirmez. Herkesin namazında kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza Allahu Teala nazar etmez. Cemaatle namaz kılmak sünnet-i hüdadır. Yani dinimizin şiarı, alameti olan sünnettir. Özürsüz terk etmekse asla caiz değildir. Bilhassa yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yatsı namazını cemaatle kılan gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. Münafıklara en ağır gelen namaz yasıyla sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen sürünerek de olsa cennete gelir. Bu güzel sözleri, bu uyarıcı cümleleri
asla unutmamak icap eder. Namaz müminin miracı olup başlı başına bir saadet tacıdır. Namaz, Yüce Allah'a gösterilmesi gereken tazimin ve sağlanması gereken irtibatın en önemli vesilesidir. Namaz hem bir intizam, hem bir inşirah, hem de bir şükran vesilesi ve gayesidir. Namaz, müminlerin korkulu hallerinde ümitlerini, güvenli hallerinde de şevklerini artıran ve onları sürekli olarak zinde ve ayakta tutan bir ibadettir. İşte namazın bu gibi özelliklerinden ötürüdür ki, bir kimsenin namazı ne kadar sağlam ve mükemmel olursa, diğer ibadet ve davranışları da o nispette muntazam ve mükemmel olur. O halde Yüce Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse, zamanını ve işlerini ayarlamalı ve namazlarını hem vaktinde hem de cemaatle kılmalı, ayrıca acele etmeden ve huşu dolu, saygılı bir kalple kılmalı veya en azından böyle kılmaya özen göstermelidir. Çünkü Allah katında en sevimli ve en yüce değere sahip olan amel, vaktinde cemaatle huzur, huşu ve saygı dolu bir kalple kılınan namazdır. Zira huşu kalbin haşyet, bedenin de sükunet içerisinde bulunması ve kişinin haddini bilmesi ve gerek kalbiyle gerekse uzuvlarıyla son derece mütevazı, saygılı ve edepli olması demektir. Namazda huşu demek, kalbin Allah'ın sonsuz azameti ve rahmeti karşısında ondan başka her şeyi unutturacak şekilde haşyet ve rağbet içinde olması ve Allah'a karşı tazim ve saygı hissiyle dolup taşması, bedenin sükun ve sükunet içerisinde bulunması, gözlerin secde yerine bakıp sağa sola iltifat etmemesi ve göz hırsızlığında bulunmaması demektir. Öyleyse insan, bütün ibadetlerin özeti olan namazı huşu içerisinde, yani gücü yettiğince son derece hazırlıklı ve ne yaptığını bilerek, vaktinde ve cemaatle tadil-i erkana riayet ederek ve o anda kıldığı namazın son namaz olabileceğini düşünerek kılmalı. Aksi takdirde gaflet içerisinde kıldığı namaz, kendisine "sen bana değer vermeyip beni zayi ettiğin gibi Allah da sana değer vermesin ve seni zayi etsin" diyebilir, Allah korusun. O halde namazda Yüce Allah'a karşı çok saygılı olmak gerekir. Çünkü bedenle onun huzurunda duruyor gibi olup da ruhundaki gaflet ve cehalet, kalbindeki saygısızlık ve duyarsızlık yüzünden ondan uzak durmak gerçekten çok büyük bir nasipsizlik ve çok ciddi bir mahrumiyettir, Allah korusun. Namazı Yüce Allah katında en güzel bir kabulle kabul olacak şekilde güzel kılmayı sağlayan etkenlerin başında, abdestle gerekli hazırlığı eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra huşu ve saygı dolu bir kalple İki rekat namaz kılan kimseye söz verilen mükafatın büyüklüğünü düşünmek ve öylece namaza durmak gerekir. Nitekim Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Hazreti Osman radıyallahu anh, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü gibi bir tas su isteyip abdestini tas tamam olarak aldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kim benim bu abdestim gibi abdest alır, sonra da nefsiyle bir şey konuşmadan, gaflete dalıp da ne yaptığını ve ne okuduğunu unutmadan, huzur dolu bir kalple huşu içinde iki rekat namaz kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır."
Şüphesiz ki sahabe-i kiram efendilerinizi bu derece yükselten hususların başında onların bütün itaat ve ibadet hususlarına özellikle de namaza çok önem vermeleri ve son derece titizlik göstermeleri vardır. İşte bunun çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir örneği. Sahabilerden bazıları vardı ki bunlar savaş esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında nöbet tutar ve böylece ansızın gelebilecek tehlikelere karşı onu kollamaya ve korumaya çalışırlardı. Bunların önde gelenlerinden birisi Ensar'ın ileri gelenlerinden olan Abbad bin Bişr radıyallahu anh'tır. Hazreti Abbas radıyallahu anh gözü kara ve son derece cesur ama aynı zamanda ibadeti de çok düşkün olan bir sahabeydi. O derece ki bazı geceler sabahlara kadar ibadet ettiği olurdu. Zat-ı Rika seferi dönüşünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem istirahat için mola verilmesini ancak düşmanın uyumadığını, saldırmak için fırsat kolladığını, her an bir saldırıda bulunabileceğini ve işte böyle muhtemel bir saldırıya karşı gönüllü olarak iki kişinin nöbet tutmasını istemişlerdi. Onun bu isteğini anlayan muhacirlerden Ammar bin Yasir'le Ensar'dan Abbad bin Bişr herkesten önce davranarak ve ikisi birden aynı anda ayağa kalkarak "Biz bekleriz ey Allah'ın Resulü" dediler ve öne atıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların bu samimi civan mertliklerini kabul etti ve o halde şu vadinin ağzında bekleyiniz ve etrafa göz kulak olunuz dedi. Bu iki kahraman vadiye doğru ilerlediler ve aralarında vakit taksimi yaparak nöbet tutmaya başladılar. Görünürde düşmana ait bir belirti olmadığı ve aynı zamanda kendisi yorgun olduğu için Hazreti Ammar "Ben biraz yatayım" dedi. Hazreti Abbad ise "Ben de biraz namaz kılayım" dedi ve huşu içerisinde namaza durdu. Karşılarında onları gözetleyen ve saldırmak için fırsat kollayan düşman birisinin ayakta namaz kıldığını görür görmez bu fırsatı değerlendirdi. Yayına yerleştirdiği okunu attı ve Hazreti Abbad'ı yaraladı. Bu hal 3 defa tekerrür etti. Fakat Hazreti Abbad Yüce Allah'ın huzurunda olma şuuruyla ve ciddi bir huşu içerisinde namaza öyle konsantre olmuştu ki vücuduna saplanan 3 tane okun acısını neredeyse hissetmiyordu. Bu yüzden de tavrını bozmuyor ve namazını kesmiyordu. Sadece vücuduna saplanan okları eliyle çıkarıp yere bırakıyor ve yine namazına devam ediyordu. Vücuduna isabet eden 3. oku da çıkarmıştı. Ancak hayli halsiz kalmış olduğundan hemen rükûya vardı, secdelerini yaptı, selamını verip namazını bitirdi. Sonra da yanında istirahat eden Hazreti Ammar'ı uyandırdı ve ona "Ben duramayacak ve dayanamayacak şekilde yaralandım. Kalk da bundan sonra nöbeti sen tut" dedi.

0: gözlerini açan Hazreti Ammar, Hazreti Abbad'ı kanlar içerisinde görünce hayretler içerisinde kaldı ve ona hadisenin nasıl cereyan ettiğini sordu. Hazreti Abbad da başından geçenleri olduğu gibi anlatıverdi. Duydukları ve gördükleri karşısında hayretler içerisinde kalan Hazreti Ammar ona, "Subhanallah, sana ilk ok isabet ettiği zaman beni niçin uyandırmadın?" deyince Hazreti Abbad radıyallahu anh, son derece ibretli olan, akıllara durgunluk veren ve kalpleri hoplatan şu cevabı verdi ve "Ben namazda uzun bir sureyi okumaya başlamıştım. Kendimi öyle namaza vermiş ve öyle konsantre olmuştum ki sureyi bitirmedikçe kesmek istemedim. Ancak oklar üzerime ard arda gelmeye başlayınca sana haber vermek için okumayı kestim ve rükûya varıp selam verdim. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korunmasını emrettiği vadiyi gereği gibi koruyamayıp da kaybetmiş olmaktan korkmasaydım namazdayken ölürdüm ama sureyi bitirmeden bırakmazdım" dedi. Hazreti Abbad radıyallahu anh namazda Yüce Allah'ın huzurundayken okuduğu sure karşısında o derece etkilenmiş ve namaza öyle konsantre olmuştu ki bir düşman karşısında bulunduğunu unutuyor ve vücuduna isabet eden okların acısını bile hissetmiyordu. Siz şimdi bu samimi halin ve namazdaki huşunun şu aydınlık dolu feyzine bakın. Bir gece Hazreti Abbad, Hazreti Üseyd bin Hudayr'la birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete gitmişlerdi. Feyizli sohbetten sonra evlerine dönerlerken ortalık iyice kararmıştı. Öyle ki önlerini bile göremiyorlardı. İşte tam o esnada ikram ve ihsan dolu şöyle bir hadise cereyan etti. Gerek namazdaki huşunun, gerekse o geceki sohbetin bir feyzi olarak her ikisinin ellerinde bulunan baston birden ışık vermeye ve yollarını aydınlatmaya başladı. Birbirlerinden ayrılınca da ışık ikiye bölündü ve her biri kendi bastonunun ışığında yürüyerek selametle evlerine gittiler. Hasılı, büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Akıl isen kıl namazın, çün saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil kim, müminin miracıdır.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el Evlaki. Yedi Sema Yayınları.
17: Aranızda Üveys İbni Amir var mı? Ömer radıyallahu an Yemen'den gelen takviye güçlerini karşılamaya gitti. Allah yolunda savaşmak için Yemen'den ordular geliyordu ve onların Irak ve Şam'a giden yolları Medine üzerinden geçmekteydi. Ömer radıyallahu an onları karşılamaya gitti ve aranızda Üveys İbni Amir var mı? Dedi. Ömer radıyallahu an sormaya devam etti ta ki o adama ulaşana kadar. O kişiyi bulunca aralarında şu diyalog geçti. Üveys İbni Amir sen misin? Evet benim. Sen Murat'tan sonra da Karan'dan mısın? Yani kabilesinin Murat, aşiretinin de Karan olup olmayışını sordu. Evet. Cüzzam hastalığına tutulmuştun. Sonra da Allah sana şifa verdi. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kaldı, değil mi? Evet. Senin annen var mı? Evet. Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim, dedi. Üveys İbni Amir, Yemen'den gelen takviye güçleriyle birlikte size gelecek ve o Murat'tan, sonra da Karan'dan olacak. O cüzzam hastalığından muzdaripti ve Allah onu iyileştirdi. Yalnızca bir dirhem miktarı bir yerde kaldı. O, Allah adına bir yemin ettiğinde onu yerine getirir. Annesine karşı da çok merhametlidir. Eğer onunla karşılaşırsanız size Allah'tan bağışlanma dilemesi için dua isteyin. Bu adam bir sahabi değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamasına rağmen Resulullah'ı göremedi çünkü annesinin yanında kalması gerekiyordu. Sahabi olabilmek için Resulullah'ı görmek gerekiyor. Onun da aynı zamanda yaşamış olmak yeterli değildir. Sahabi olabilme fırsatını kaçırdı. Neden? Annesi için. Annesinin yanında kalmak istedi. Allah yolunda savaşma imkanını annesiyle birlikte geride kaldığı için kaçırdı. Açıktır ki buradaki hüküm yalnızca saldırı savaşları için geçerlidir. Müdafaa savaşları için değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilere sahabi olmayan birinden Allah'ın kendilerini bağışlaması için dua istemelerini söylemesi çok garip bir ifadedir. Ancak bu rivayet Sahih-i Müslim'de geçmektedir. Müminlerin emiri Halife Ömer radıyallahu anh Üveys İbni Amir'den kendisi için Allah'tan bağışlanma dilemesini istedi. Subhanallah! Üveys İbni Amir, Allah'ın veli kullarından biri, Ömer radıyallahu anh için bağışlanma diledi. Ömer radıyallahu anh, nereye gitmek istiyorsun diye sorunca, Üveys, Kufe'ye gitmek istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh, Kufe yöneticisine bir mektup göndereyim, o da sana iyi baksın dedi. Üveys, lütfen, ben sıradan insanlar arasında bilinmeyen birisi olarak yaşamak istiyorum diye cevap verdi. Tanınmak istemiyorum. Herhangi bir özel muamele istemiyorum. Allah için sıradan insanlar arasında tanınmayan birisi olarak yaşamak istiyorum. Bu takva sahibi olan bir kişinin örneğidir. Kimse onu bilmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah takva sahibi, gönlü zengin ve gizli, şöhretsiz, gösterişsiz, riyasız, samimi kulu sever diye buyurmuştur. Böylece Kufe'ye gidiyor ve oraya yerleşiyor. Bir yıl boyunca kimse onun hakkında bir şey duymamıştı. Ertesi yıl Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Medine'de Üveys el-Karani'nin kabilesinden soylu bir adamla karşılaşıyor. Bu adam Üveys el-Karani ile birlikte Kufe'de yaşayan birisiydi. Ömer radıyallahu anh, Üveys el-Karani hakkında sorana kadar kimse onun sahip olduğu özel konumu bilmiyordu. Ömer radıyallahu anh, "O nasıl?" diye sordu. Adam, "Ondan ayrıldığımda fakir bir durumdaydı ve evinde hiç eşya yoktu. Bana neden bu adamı soruyorsun? O fakir ve evinde hiç eşyası olmayan birisidir," dedi. Allahu Ekber. Bilinmeyen birisi olarak yaşamak istiyor. Eğer müminlerin emirinden o mektubu alsaydı, helal bir şekilde çok rahat bir hayat yaşardı. Fakat o, Allah'ın ona yazdığıyla mutluydu. Allah'ın ona verdiğine razıydı. Ömer radıyallahu anh adama, "Eğer onu görürsen, senin için dua etmesini iste," der. Ve Resulullah'ın onun hakkında söylediği şeyi anlatır. Adam, Üveys'in yanına döner. Ve "Ey Üveys, Allah'tan benim için bağışlanma dile," der. Üveys adama, "Yolcunun duası makbuldür ve sen yolculuktan yeni döndün. Sen Allah'tan bağışlanma dile," şeklinde cevap verir. Adamsa, "Hayır, ben senden benim için bağışlanma dilemeni istiyorum," diye ısrar eder. Üveys biraz düşündü ve sonra, "Sen Ömer radıyallahu anh'la mı karşılaştın?" diye sordu. Adam da, "Evet, karşılaştım," dedi. Üveys adam için bağışlanma diledi. Haberler hızla yayılmaya başladı. İnsanlar ansızın Üveys el-Karani'yi görmek için geldiklerinde onu hiçbir yerde bulamadılar. Gitmişti. Başka bir yerde tanınmadan yaşamak için izini kaybettirdi. Allahu Ekber. Şöhretten kaçtı. İnsanların onun takvasını bilmelerini istemedi. İnsanların sahip olduğu özel konumunu bilmelerini istemedi. Allah'ın rızasına göre yaşamak ve Allah yolunda savaşmak için ortalıktan kayboldu. Yaptıklarının takdirini Allah'tan istedi. Başka birisinden takdir istemedi. Allah yaptığımız her şeyde ve söylediğimiz her sözde bizleri ihlas üzere eylesin. Ömer radıyallahu anh ve annesine hürmet eden mücahit. Yemen'e dönen kafileden bir adam gördü. Oturup sol eliyle yemeye başladı. Ömer radıyallahu anh ona, "Sağ elinle ye," dedi. Ama adam Ömer radıyallahu anh'ı duymazlıktan geldi. Ömer ona tekrar, "Sağ elinle ye," diye seslenince adam bu sefer, "Ey müminlerin emiri, sağ elim meşgul," cevabını verdi. Ömer radıyallahu anh bir şey demedi. Yemeği bittiğinde yanına gitti ve "Sağ elini meşgul eden şey neydi?" diye sordu. Adam sağ kolunu çıkardı. Eli yoktu. Ömer, "Bu ne?" dedi. Adam, "Sağ elimi Yermük'te savaşırken kaybettim," diye cevap verdi. Subhanallah. Adam insanların arasında cihatta elimi kaybettim diye gösteriş yapmak istemedi. Halife ona ilk kez sorduğunda duymazlıktan geldi. İkinci soruşunda "Elim meşgul," dedi. Üçüncü seferde ise kolunu çıkardı ve gösterdi. Adamdaki ihlasa bakın. Bir de Ömer'in sorusuna bakın. Ömer radıyallahu anh'ın ne sormasını beklersiniz? Bu tür sorular bizlere sahabelerin ne düşündüklerini gösteriyor.
18: abdestini nasıl alıyorsun diye sordu. Subhanallah. Ömer radıyallahu anh'ın aklına gelen ilk şey buydu. Nasıl abdest alıyorsun? Namaza nasıl hazırlanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal hakkında bahsederken bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir dediğinde sahabe ne dedi? Ya Resulallah, nasıl bir yıla eşit olur? Dünyanın dönüşünden dolayı mı? Durdu mu? Bize bilimsel bir açıklama verebilir misin? Hava nasıl olacak? Bunun gibi soruları sormadılar elbette. Peki sahabeler ne sordu? Onların endişesi neydi? Soruya bir bakın. Ya Resulallah, süresi bir yıl kadar olan o günde kılacağımız bir günlük namaz yeterli olacak mı? Akıllarına gelen ilk şey namazdı. Gün bir yıl kadar uzun olursa namazı nasıl kılacağız? Ömer radıyallahu anh sağ elinin olmadığını gördüğünde ona nasıl abdest aldığını sordu. Bu soru Ömer radıyallahu anh'ın ona ilgi gösterdiğini ve onu önemsediğini gösteriyor. Adam, abdestimi sol elimle alıyorum ve Allah da bana yardım ediyor deyince Ömer ona nereye gideceksin diye sordu. Adam, Yemen'e geri döneceğim, uzun senelerdir görmediğim annemi ziyaret edeceğim diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anh, annene karşı da o kadar şefkatlisin. Gel benimle dedi. Ona bir hizmetçi ve 5 tane deve verdi ve onu güzel bir şekilde uğurladı. Ömer radıyallahu anh'ın Allah yolunda fedakarlıkta bulunanlara karşı gösterdiği saygı ve ilgi işte böyleydi. Ömer radıyallahu anh neyin değerli ve kıymetli olduğunu biliyordu. Ömer radıyallahu anh'ın dileği. Ömer radıyallahu anh bir gün sahabilere bir ders vermek istedi. Bir odada oturuyorlardı. Onlara bir dilekte bulunun dedi. Sahabilerden biri, bu odanın altınlarla dolmasını isterdim ki böylece onları Allah yolunda harcayabileyim dedi. Onlara yine bir dilekte bulunun dedi. Başka bir sahabi, bu odanın değerli eşyalarla ve mücevherlerle dolmasını isterdim ki böylece onları Allah yolunda harcayabileyim dileğinde bulundu. Ömer radıyallahu anh onlara tekrar bir dilekte bulunun dedi. Bunun üzerine ashab ona, ey müminlerin emiri, ne diyeceğimizi bilmiyoruz cevabını verdi. O da neyle dolacaktı? Ömer radıyallahu anh şu dilekte bulundu. Allah Azze ve Celle'nin bu odayı Ebu Ubeyde bin Cerrah gibileriyle doldurmasını dilerdim. Öyle ki onları Allah yolunda gönderebileyim. Odanın Ebu Ubeyde gibi, başka bir rivayette Ebu Ubeyde ve Muaz bin Cebel gibi insanlarla dolmasını diledi ki onları Allah yolunda gönderebilsin. Ömer radıyallahu anh'ın onlara ve bize anlatmaya çalıştığı şey, insan kaynaklarının ekonomik kaynaklardan daha önemli olduğudur. Resulullah vefat ettiğinde geride görkemli bir bina bırakmadı. Medine mescidinin duvarları çamurdan, zemini kumdan ve çatısı hurma yapraklarındandı. Yağmur yağdığında üzerlerine su damlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol döşemedi. Finansal bir iş ağı kurmadı. Arkasında kitap da bırakmadı. Resulullah'ın geride bıraktığı tek şey Kur'an'dı. Onu da ne mushafta ne de kitaplarda bıraktı. Onu sahabenin kalplerine kazınmış olarak bıraktı. Resulullah'ın geride bıraktığı mahsul buydu. Geride sahabeyi bıraktı. Bugün sahip olduğumuz her bir nimet bunun bir neticesidir. Din, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında pek yayılmadı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma zamanında sonra Emevi ve Abbasilerin hilafeti zamanında yayıldı. Resulullah zamanında İslam Arap Yarımadası'yla sınırlıydı. Yetiştirdiği sahabiler çok değildi. 100, belki 100'ü biraz aşkındı. Beyatur Rıdvan'da ona biat edenlerin sayısı 1400, onunla birlikte veda haccı yapan 9000 kişiydi. Bunlar Resulullah'a yakın olanlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat,
12: 0535 594 0102.
1: Reklamlar.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Ders. Kur'an 23 senelik bir zaman diliminde indirilmiş bir kitaptır. Kur'an iklimi. İnkar edenler Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Parça parça indirdik ve onu tane tane okuduk. Furkan suresi 32. ayet. Nebevi Seda. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Zira Kur'an kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehraveyni yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Çünkü onlar kıyamet günü iki bulut veya gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara suresini okuyun, zira onu okumak berekettir. Terki ise pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye sihirbazlar muktedir olamazlar. Müslim, Müsafirin 252. Kur'an 23 senelik bir zaman diliminde indirilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir seferde toptan bir şekilde değil, nübüvvetin başlangıcından sonuna kadar 23 senelik bir zaman diliminde indirilmiş bir kitaptır. Kur'an onlarca ayetiyle bu özelliğini dile getirmektedir. Hatta bu özellik ilahi kelama tenzil şekliyle bir isim olmuştur. Tenzil, te'fil babından inzalin mastarıdır. Birçok anlam verilse de bu kelimenin en çok kabul gören anlamı Kur'an'ın peyderpey indirilmesidir. Hatta müfessirlerimiz inzal ile tenzil arasındaki farkı açıklarken şöyle derler: İnzal, Kur'an'ın dünya semasına bir defada indirilmesini, tenzil ise oradan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peyderpey indirilmesini ifade etmektedir. Tenzil kelimesi Kur'an içerisinde inzal anlamıyla gökten aşağıya indirmek şeklinde kullanıldığı gibi bazı nesnelerin indirilmesi anlamında da kullanılmıştır. Mesela enzelna ifadesiyle elbise. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Araf suresi 26. Demir, biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Hadid suresi 25. ayet. 8 çift hayvan, sizin için hayvanlardan 8 çift indirdi. Zümer suresi 6. ayet. İndirdik şeklinde kullanımların varlığını biliyoruz. Bu kullanımlar da dikkate alındığında aslında tenzil kelimesine üçü de birbirini tamamlar mahiyette üç anlam verebiliriz. 1. Allah Celle Celaluhu'nun insana lütuf ve kereminin bir izharı olarak ilahi vahyi bahşetmesi. 2. Bu yüce kitabı gökten inen bir sofra olarak insanın önüne koyup ihsan ve ikramda bulunması. 3. İyice anlaşılıp kavranması için bir defada değil, tedricen, peyderpey indirmesi. İlahi kelam insanlığa bir zorluk ve sıkıntı olsun diye değil, bir rahmet ve ikram olsun diye indirilmiştir. Bunun içinde insanı çok iyi bilen Rabbimiz bu yüce kitabı peyderpey, tedricen indirmeyi uygun görmüş, yetersiz olan insan zihninin ancak böyle tedrici bir metotla daha fazla istifade edebileceğini bilerek böyle yapmıştır.
Kur'an'ın bu tedrici yöntemi aslında inanan insanın hayatının her safhasında başvuracağı ilahi bir yöntemdir. Kur'an'ın bu yöntem temel ilke edinilerek indirilmesinin birçok hikmetinden birkaçını burada özetlemek yerinde olacaktır. 1. Peygambere yönelik faydası. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olması hasebiyle inen ayetler üzerinde telaşlanıyor, onları bir an önce özümseme ve ezberleme gayretiyle büyük bir çaba veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çabasını Kur'an bize şöyle anlatır. Resulüm, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Kıyamet Suresi 16 ila 19. ayetler. Allah peygamberini bu ağır yükün altında ezmemek için vahyini peyderpey indirerek onun kalbinde sağlamlaştırıyor, hafızasında yer almasını sağlıyordu. Kur'an'ın tedricen indirilmesinin peygamberimize yönelik faydası için şu ayeti de hatırlayabiliriz. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Furkan Suresi 32 ila 33. ayetler. 2. Müminlere yönelik faydaları. Kur'an'a muhatap olan müminlerin bu yüce kitaptan nasıl istifade etmelerini öğretmek maksadıyla ilahi kelam bir defada değil, parçalar halinde nazil olmuştur. Kur'an içerisindeki hükümlere, tavsiyelere, yasaklara, helal ve haramlara bir anda muhatap olan insan zorlanabilir, kavrayıp hayata taşıması noktasında güçlük çekebilir düşüncesiyle böyle bir tedric sürecini uygun bularak inananlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. İşte vahiy tedrici bir metotla her zaman ilk muhataplarına yaptığı gibi basamak basamak ideal insanını oluşturma çabasını bu yöntemle gerçekleştirmek istemektedir. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık ve peyderpey indirdik. İsra Suresi 106. ayet. Mekke döneminde iman, ahlak, ibadet ile alakalı ayetlerin inmesi, Medine döneminde ise ahkama ait ayetlerin inmesi bu tedriciliğin en önemli örneğidir. Ayetlerin peyderpey indirilme mevzusu sadece zamana göre değil, kişinin psikolojik durumu gözetilerek de yapılmıştır. İçkinin haram kılınması bu konuya örnek olarak verilebilir. İnanan bile olsa bir insanın alışkanlıklarını bir anda terk etmesi çok kolay bir durum değildir. Hal böyle olunca Yüce Rabbimiz kullarını çok iyi bildiği için zamana yayarak bu zor durumu o ilk muhataplarının dünyasında biraz daha kolay hale getirmiştir. Hicretin 4. yılında içki ve kumar tamamen yasaklanmıştır ama o ana kadar 4 aşamada konuyla alakalı ayetler indirilmiştir. İlk olarak daha Mekke'deyken Nahl suresinin 67. ayetinde içkiye dikkat çekilmiş ama hiçbir hüküm beyan edilmemiştir. Bu ayette şöyle denilmektedir. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Nahl suresi 67. ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde ensardan bazıları daha kesin bir hüküm ortada olmadığı için içki içiyor, kumar oynuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunların hükmünü sordular. Hazreti Ömer ise, "Ya Rab, içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun," diye dua etmişti.
Aradan bir müddet geçtikten sonra Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 219. ayetini indirdi. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Bakara 219. Bu ayet üzerine onlardan bazıları içki içmekten vazgeçtiler. Ancak içmeye devam edenlerin arasında menfi durumlar olmuştu. Örneğin bir sahabi efendimiz akşam namazını kıldırırken ayetlerde şaşırmış, ters mana gelecek şekilde okumuştu. Dualarıyla semanın kapılarını açan Hazreti Ömer tekrardan dua edip bu defa "Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun" diye dua etmişti. Bir müddet sonra Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 43. ayetini indirmiştir. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa suresi 43. ayet. Az önce dediğimiz gibi bir insanın alışkanlıklarını terk etmesi bir hayli zor olabilir. Sahabe efendilerimizden bir kısmı da bu alışkanlıklarından ötürü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namaz vakitlerine yakın içki içmeyeceklerini söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir sarhoş namaza yaklaşmasın buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu açık emrine rağmen bazı Müslümanlar içki içip akşam namazına gelmişlerdir. Hazreti Ömer ise tekrardan bir dua ederek Allah'ın açık bir şekilde bir beyanda bulunmasını istemiştir. Allah Celle Celaluhu içkinin yasaklanmasındaki son ve kesin ayetini de şu şekilde indirmiştir. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan eşi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90-91. Artık kesin olarak Allah'ın emri açık bir şekilde geldiği için Müslümanlar bütün içkilerini Medine sokaklarına dökmüş, Medine'nin sokaklarında içkiler bir sel gibi akmıştı. Bu örnekten de gördüğümüz gibi Allah Celle Celaluhu o günün insanında yaygın olan içki, şarap içme alışkanlıklarını zamana yayarak önce içkinin zararlarından bahsetmiş, faydasından çok zararının olduğu fikrine onlara alıştırmış, daha sonra sarhoşken namaza yaklaşmayı yasaklamış, akabinde ise kesin bir şekilde sarhoş eden her türlü içeceğe haram kılmıştır. Acele etmeden kişinin duygu ve düşünce dünyasına hitap ederek içkinin toplumsal, ahlaki zararlarını gözler önüne serip meselenin hikmetlerini onların nazarlarına vermiş, böylece akıllarını ikna, kalplerini ise tatmin etmiştir. 3. Tüm insanlığa yönelik faydaları. İnsanlığın kurtuluşunu hedef alan bu yüce kitap, tedrici metodunu kullanarak her zaman ve mekanda muhataplarına seviyelerine göre konuşarak onların ebedi saadetini sağlama çabasını gerçekleştirir. Kur'an'ın 23 senede indirilmesi aslında Allah Celle Celaluhu'nun hem o dönemin inananlarına hem de gelecek olan nesillere olan bir rahmetinin tecellisidir. Nasıl ki Kur'an'ın birçok ayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zorluklara karşılık bir teselli, sahabenin yapıp ettiklerine karşılıksa ya bir övgü ya da bir uyarı içeriyorsa, aynı şekilde bu aziz kitaba iman edenlere de bu şekilde mesajlar veriyor. Biraz önce belirttiğimiz gibi eğer Kur'an bir defada indirilmiş olsaydı, o ilk muhataplar için çok büyük zorlukların yaşanmasına sebep olabilirdi. Kur'an 23 senede önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, daha sonra onun ellerinde yetişen sahabeyi canlı bir şekilde eğitmiştir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun elleriyle birer yıldız olan o sahabe efendilerimizden sonra her gelen nesil, vahyin bizzat canlı tanıkları oldukları için neyi nasıl görmüşlerse aynı şekilde kendilerinden sonra gelen nesillere bunu aktarmışlardır. Yani sahabe nasıl Kur'an'ın nüzul süreciyle terbiye olup şahsiyetlerini olgunlaştırmışlarsa, aynısını kendilerinden sonra gelen ve en hayırlı ikinci nesil olan tabi'in nesline bunu öğretmişlerdir. Dolayısıyla tedricen terbiye olan bir nesil, tedricen bir başka nesli eğitmiştir. İşte bu üç fayda, Kur'an'ın peyderpey inişinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Kur'an birçok ayette bu hikmetin anlaşılmasını sağlamaktadır. Mesela İsra suresinde der ki, apaçık kitaba and olsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o bizim katımızda ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Zuhruf suresi 2 ila 4. ayetler. Bu ayetinde ifade ettiği gibi ilahi vahiy levh-i mahfuzda kayıt altına alınmış, sonra peyderpey muhataplara indirilerek o hikmet dolu mesajların daha iyi anlaşılması ve kavranılması sağlanmıştır. Kur'an, muhataplarının karşısına birden çıkıp onları güç durumda bırakmaktansa, o muhatabın seviyesine, akli yapısına, siyasi ve ekonomik duruşuna göre mesajlarını iletmiş, böylece çok önemli bir adım atmıştır. Bu konuyu Hazreti Ayşe validemiz o kadar doğru anlamıştır ki, bir gün şöyle diyecektir. Kur'an'dan ilk nazil olan Mufassal'dan, İçinde cennet ve cehennemin zikredildiği bir suredir. Helal ve haram ise ancak insanlar peş peşe İslam'a girmeye başlayınca nazil olmuştur. Eğer ilk inen içki içmeyin emri olsaydı, insanlar içkiyi asla bırakmayız ve yine ilk önce zina etmeyin emri inseydi, zinayı asla terk etmeyiz derler, böylece inkar yolunu seçerlerdi. Buhari, Fezailül Kur'an 6. Bir mucize değil mi? Hatırlanacağı üzere ehli kitaba mensup bazı şahıslar Kur'an'ın peyderpey Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmesine karşı çıkıp ona neden bir anda inmediğini sormuşlardı. Onların amacı Kur'an'ın bu yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tabiri caizse köşeye sıkıştırmak, haşa Kur'an'ın bir beşer tarafından uydurulduğuna başkalarını inandırmaktı. Ama Kur'an kendi kendini müdafaa ederek onların bu iftiralarına cevap vermiş, kendisinin 23 senelik bir zaman diliminde indirilişinin ona bir zafiyet değil, bir üstünlük kazandırdığını dünya aleme ispat etmiştir. Bu kitap, alemlerin Rabbi tarafından alemlere olan rahmeti ve lütfu sayesinde peyderpey indirilmiş bir kitaptır. Yine bu kitap, Hamid ve Hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından insanlar anlasın diye azar azar indirilmiş bir kitaptır. O halde Kur'an'a muhatap olan insan bu peyderpey indirilişin Allah Celle Celaluhu'nun insana bir lütfu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. İlahi bir metot olan tedricilik metodunun hem kendi okuyuşunda hem de başkalarının okuyuşlarında istifade edilmesi gereken bir yöntem olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Allah'ın ayetlerini peyderpey indirmesindeki hikmeti sahabe öyle iyi anlamıştı ki onlar Kur'an'ı hıfzetme konusunda da bu yöntemi kullandılar. Kur'an'ı birden ezberlemekten ziyade ezberledikleri ayetleri önce hayatlarına geçirmeye gayret ettiler. Hatta öyle ki Kur'an'ın 10 ayetini ezberlemeden diğer 10 ayete geçmediklerini biz kaynaklarımızdan okuyoruz. Onlar bu konuda şöyle demişlerdir. Biz Kur'an'ı ilim ve amel olarak birlikte öğrendik. Taberi Camiül Beyan 1.60. Ezberledikleri ayetler ancak hayatlarına intikal edince diğer ayet gruplarına geçip onları ezberlediler. Mesela bu konuda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı örnek olarak verebiliriz. Hazreti Ömer cahiliye zamanının şiirlerinden birçoklarını ezberinde tutacak kadar hafızası güçlü biridir. Buna rağmen o, Bakara suresini 8 ila 10 yıl içerisinde ezberlemiş,
Ona bunun nedenini soranlara ise ezberle hayat arasındaki bağı kurmaya çalıştığını söylemiştir. Dolayısıyla sahabe Kur'an'ın bu tedricen indirilmesinin hikmetini çok iyi anlamış ve hayatları boyunca buna göre yaşamaya gayret etmişlerdir. Örnek şahsiyetler: Hazreti Yakup aleyhisselam. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dediler. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar, senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur dediler. Bakara suresi 132-133. İbret şahsiyetler: Hazreti Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, Kenan'a, yavrucuğum sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Hud suresi 42-43. Kavramlar: Tayyib, Tib. Hoş ve lezzetli olmak anlamındaki Tib, Tab kökünden türemiştir. Tayyib, duyuların ve nefsin haz aldığı, güzel, hoş ve lezzetli bulduğu şeyleri ifade eder. Genellikle tabiatı gereği temiz, hoş ve güzel olan şeyler anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de tayyib kelimesi 7 yerde geçmektedir. Habis, hubs. Değersiz ve bayağı oluşu sebebiyle hoşa gitmeyen somut veya soyut varlık, durum manasında, mastar ve genel manada ise kötü insan, kötü evlat, şer, kafir, şeytan, bozuk iş, haram, kötü kokulu yiyecekler manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de habis kelimesi de 7 yerde geçmektedir. Allah, inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip ona gaybı bildirir. Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın. İnanır ve sakınırsanız size büyük ecir vardır. Ali İmran suresi 179. ayet. Enler. Kur'an-ı Kerim'de en az ismi geçen peygamber Hazreti Üzeyr'dir. Hazreti Üzeyr'in ismi Tevbe suresinin 30. ayetinde bir kez geçmektedir. Hazreti Peygamber'in dünyasında Kur'an. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarında genellikle Tıvalı Mufassal olarak adlandırılan uzun sureleri okurdu. Kaf suresiyle başlayan 7 suredir. Nesai İftitah 61. Ahlakı Kur'an. Zulme meyletme. Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Hud suresi 113. ayet. Davası Furkan. Vazife tebliğdir. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür. Şura 48. Nur Çeşmesi. Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir. Hem hikmettir, hem ilimdir. Hem hakikattir, hem şeriattır. Hem sadırlara şifa, müminlere hüda ve rahmettir.
Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye 169. Hikmet Pınarı. Kur'an'dır diriltici olan, yol gösteren, yol açan, kaybolan vakti uyandıran, korkulacak olandan korkutan, umut veren, muştu taşıyan, karanlık olana ışık saçan, ışıtan, aydınlatan, baş ve önder Kur'an'dır. Ayetlerinden âb-ı hayat taşan Kur'an'dır. Sezai Karakoç. Kur'an'ın şahitleri, küçülenler, büyüyenler. Nübüvvetin 5. yılıdır ve o yıllar zor yıllardır. Daha Hamza ve Ömer gelmemiş, Darül Erkam'ın talebeleri o kutsi evde ilahi kelamın hakikatlerini öğreniyorlardı. Ama güçleri olmadığı için o hakikatler ancak karanlıklarda dile getiriliyordu. Bir gün gelecek, Hazreti İsa aleyhisselamın deyimiyle karanlıklarda söylenmeye korkulan hakikatler aydınlıklarda haykırılacaktır. Ama o günler halen gelmemiştir. İşte böyle zorlu günlerde Darül Erkam'ın sofrasına Rahman suresi nazil oldu. Muhteşem bir ahenk, muhteşem bir nazım ve muhteşem bir mesaj. O güne kadar sahabeye hep temkin ve tedbiri telkin eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün o surenin heyecanıyla "Kim Allah için bu sureyi Kabe'de Kureyş'in yüzüne haykırır?" diye sorar. O gün için evde olan sahabelerin sesi çıkmaz. Çünkü Kabe'nin avlusunda Kur'an haykırmak, bir daha haykıramamak üzere haykırmaktı. Yani son haykırışını orada yapmak demekti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkı için böyle bir talepte bulunuyordu. Birinin çıkıp diğer arkadaşlarının kefareti olarak da bu işi yapması gerekiyordu. Allah'ın hakkı söz konusu olunca İbn Mesud başkalarına bırakmadan "Ben haykırırım ya Resulallah" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu göndermek istemiyordu. Çünkü o Darül Erkam'ın talebeleri içerisinde en zayıf, en naif ve en küçük olanıydı. Öyle ki bir gün İbn Mesud ağaca çıkmıştı. Sahabe kolları kadar ince olan İbn Mesud'un bacaklarını görünce gülmüş, biraz da o bacaklarla alay etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre "Gülün gülün, o güldüğünüz bacaklara Allah ateşi haram kılmıştır" diyecek. Başka bir rivayete göre ise "Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu incecik iki bacak Allah katında Uhud dağından daha ağırdır" diyecekti. İşte İbn Mesud böyle biriydi. Kabe'nin avlusuna gitti ve o güzel sedasıyla "Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan." Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı deyip Rahman suresini okumaya başladı. Bir anda Kureyş'in ekabirleri çılgına döndü. Onu hemen ortalarına aldılar. Tekme, tokat, ne varsa öylece onu susturmaya çalıştılar. Onlar vurdukça İbn Mesud coşuyor, onlar vurdukça İbn Mesud okuyor, baygın düşüp kan revan içerisinde kalana kadar bu hal devam etmişti. İbn Mesud bayılınca da Kureyş ahalisi onu o halde terk etti. Arkadaşları kan revan içerisinde olan İbn Mesud'u zorlukla taşıyarak Darül Erkam'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle İbn Mesud'un yüzündeki, başındaki kanları silerken bir taraftan da "Ben sana demedim mi? Sen zayıfsın, onların saldırısına dayanamazsın" dedi. Ama İbn Mesud Allah'ın kadrini, onun kelamının yüceliğini çok iyi anlamış biri olarak "Ya Resulallah, müşriklerin hiç bugünkü kadar acziyet içerisinde küçüldüklerini görmemiştim. Vallahi bana izin verirseniz yarın yine gidip aynı şeyi yapmak isterim" diyecekti. İbnül Esir, Üstül Gabe 3-384. Kur'an'ın sevdalıları. Oğlu Ali'yi Rabbine gönderirken. Fudayl bin İyaz'ın Ali isminde bir oğlu vardı. Ali de babası gibi tam bir Kur'an sevdalısıydı.
Hafız olmuştu ama öyle bir aşkı vardı ki Kur'an-ı Kerim'den hiçbir sureyi sonuna kadar okuyamazdı. Cennet ve cehennemi anlatan ayetleri okuduğunda veya dinlediğinde kendinden geçer, düşer, bayılırdı. Süleyman Eddarani anlatıyor. Bir gün bir hafız Fudayl bin İyaz'ı ziyarete gelmişti. Hafızın öyle güzel bir sesi ve kıraatı vardı ki dinleyenler hemen etkilenirlerdi. Fudayl bin İyaz oğlunu bildiği için hafızdan şöyle bir talepte bulunmuştu. Oğlumun yanında cenneti veya cehennemi anlatan ayetleri okuma, o çok etkileniyor. Hafız tamam demişti. Ama kaderi ilahi babanın bu isteğini unutturmuş ve Ali'nin yanında Kariya suresini okumuştu. Surenin 4. ayetine gelince Ali bir çığlık atıp yere yığılmış, ruhunu Rahman'a teslim etmişti. O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılırlar. Kariya suresinin 4. ayetine Ali bin Fudayl'ın yüreği dayanamamıştı. O anda bakışlar babası Fudayl bin İyaz'ın üzerine yoğunlaşınca o büyük zahit şöyle demişti. Rabbime hamdolsun. Dünyadayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tattığı acının aynısını Allah bana da tattırdı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Söyleyin, nasıl gülmesin Fudayl? Zehebi, Siyer-u Ala min Nübela 8-446. Hak dini Kur'an dilinden. Peyderpey indirilen bir kitap. Yine o inkar edenler dediler ki, o Kur'an ona hepsi birden indirilseydi ya, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. Furkan Suresi 32. Ayet. 29. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Zikirden maksat Allah'ı anmak, Allah'ın kitabı veya peygamberin öğütleri veya ayetin indiriliş sebebine bakarak kelime-i şehadettir. Zikrin en üstünü La ilahe illallah demektir. Ukbe bin Ebi Muayt, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin toplantısına çokça gelirmiş. Bir gün ziyafete davet etmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şehadet kelimesini söylemeden yemeğini yemekten kaçınmış. Bunun üzerine Ukbe de kelime-i şehadeti getirmiş, Übey bin Halef de onun yakın arkadaşıymış. Kendisini azarlamış, sapıttın demiş. O da, yok, fakat evimde yemeğimi yemekten kaçındı, onun için utandım da şehadet getiriverdim demiş. Diğeri, hayır, sen ona varıp ensesine vurup yüzüne tükürmezsen senden hoşnut olmam demiş. Bunun üzerine Darun Nedve'de peygamber secdedeyken rast gelmiş ve o kötü fiili işlemiş. O zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışında rastlarsam mutlaka senin başına binerim buyurmuştu. Bedir günü esir edildiği zaman Hazreti Ali'ye emir verip boynunu vurdurdu. Ubey de Uhud'daki savaşta aldığı yaradan Mekke'ye vardığında öldü. İşte böylece Ukbe'ye zikir geldiği halde Ubey şeytanlık ederek onu sapıtmıştı. Öyle ya, şeytan insana çok hızlankâr olmuştur. Hızlan, yardımsız bırakmaktır. Hazul, ondan mübalağa kipidir. Yani gerek cinlerden gerek insanlardan olsun şeytan insanın hayrına dost olmaz, kendi hesabına bir felakete düşürmek için dost görünür. Sonunda da başı sıkıntıya girince onu yardımsız bırakır, çekiliverir. 30. Peygamber de Ya Rab demekte. Yani bir taraftan da peygamber Allah'a şöyle şikayet etmektedir. Kavmim bu Kur'an'ı mehcur tuttular. Mehcur tutmak iki anlama gelir. Birisi terk edip uzak durmak, onunla amel etmemektir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Her kim de Kur'an'ı öğrenir de mushafını asar, ilgilenmez ve bakmazsa kıyamet günü gelir yakasına sarılır. Ya Rab, bu kulun beni mehcur tuttu, beni terk edip uzak kaldı, benimle amel etmedi, benimle arasında hüküm ver der. Diğer anlamıysa hakkında saçma sapan konuştular, evvelkilerin uydurma masalları dediler,
demektir. Peygamberin bu şekilde şikayetini söylemek büyük bir tehdittir. Çünkü peygamberler kavmine Allah'a şikayet ettikleri zaman haklarında azap çabuklaştırılmış olur. 31. Ve işte böyle ya Muhammed, sana yaptığımız gibi her peygamber için de günahkarlardan bir düşman yaptık ve bu sebepten sen de onlar gibi sabret. Onları yok etmek için yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. 32-33. Yine o inkarcılar Kur'an ona hep birden indirilseydi ya dediler ki gereksiz bir itiraz. Sanki Tevrat birden indirilmiş de Kur'an da öyle olsaymış. Gerçek şudur ki kanunun aslı olan icaz, yani benzerinin yapılamaz oluşu, tek tek ayet ayet indirilmesiyle hepsi birden indirilmesi arasında fark edecek değil. Hatta parça parça indirilmesinin onun bir benzerini yapma konusunda kendileri için faydaları da vardır. Bu sebepten, bu yüzden kalbine iyice yerleştirmek için böyle indirdik. Böyle ayrı ayrı cümle cümle indirmekle önce belleğe alınması sağlam olacak, ikincisi peyderpey olaylara göre inişinde mana yönünden daha fazla bir görüş ve derinlik, hem teorik hem pratik bir kıymet ve güç bulunacak. Üçüncüsü, her yeni inen yıldızla ayrıca bir meydan okuyup çekişmeden aciz bırakılarak her defasında yeni bir kalp kuvveti verilecek. Dördüncüsü, nasih ve mensuh ile zamanına göre hüküm koymayı, açıklamanın ve tefsirin çeşitli usul ve kuralları öğretilecek. Bu şekilde ve benzersiz bir tertil ile tertil eyledik. Ağır ağır, güzel bir okuyuşla okuduk. Hem sana herhangi bir mesel ile gelmezler ki, yani mesel denecek derecede ilginç herhangi bir soru veya hal ile gelmezler ki, mutlaka biz sana onun karşılığında doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım. İşte hepsinin toptan ve birden indirilmemesinde bir de bu fayda vardır. Elmalılı Hak Dini Kur'an Dili 6 64 66.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı.

Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. ICS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekte mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 11.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
4: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi.
1: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ
0: Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönük kalmışlar.

0: Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi?
1: وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar.

Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar.

0: Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar?
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
0: Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
0: Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir.

0: Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.
1: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız.
1: وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ
0: Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler.

0: Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar.

0: يَعْمَلُونَ
1: Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? Diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler.
0: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
1: Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez.
0: اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
1: Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler.
0: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
1: Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
0: لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
1: Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara.
0: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ
1: Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara.
0: وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
1: Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler.

0: Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman.
1: وَاَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
0: O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte tehdit edildiğiniz cehennem.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin.
1: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına.

0: yuqilun.
1: Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi?

Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı?

Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

0: Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma.
1: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
0: İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek diye.
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
0: De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir.

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur.

0: Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vassaffati saffa.
0: Yemin ederim o saf saf dizilenlere.
1: Fezzacirati zecra.
0: Sevku idare edip men edenlere.
1: فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
0: Kitap okuyanlara ki
1: اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدًا
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ
0: O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir.

0: Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Ve orayı her türlü şeytandan koruduk.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
0: Onlar mele-i âlâya yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar.
1: دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبًا
0: Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır.
1: اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
0: Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقُنَا اِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
0: Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
1: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
0: Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler.
1: وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
0: Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar.

0: gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler?
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
0: Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Eyvah bize derler, işte bize bahsedilen hesap günü.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür derler.
1: اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْرَبُونَ

0: yuflihun.
1: Yüce Allah meleklere şöyle emreder: O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler.
0: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
1: Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar.
0: وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler.
0: قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ
1: Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz.
0: قَالُوا

Hayır, bilakis derler. Öbürleri siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık.

0: Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi.
1: Bel caa bil hakki ve saddaqal mursalin.
0: Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür.

0: Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
1: İlla ibadallahil muhlasin ulaike lehum rizkun ma'lum.
0: Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır.

Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.

0: Yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirleriyle sohbete girerler.

Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı?

Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım.

Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, "O ilk ölümümüzden sonra artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar."

0: أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
1: Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları.
0: فَاِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
1: Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan İrin karışık kaynar su içerler.
0: ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيمِ
1: Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır.
0: اِنَّهُمْ اَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ
1: Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular.
0: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
1: Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
1: Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik.
0: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
1: İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu.
0: اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
1: Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akıbetten kurtuldular.

0: Nitekim Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnnehu min ibadinal mu'minin thumma aghraqnal akharin.
0: Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kafirleri suda boğduk.

İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi.

Babasına ve halkına şöyle dedi: Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi.

0: Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, "Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Hiddetini tutamayarak iyice yaklaşıp putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk telaşla ve süratle onun yanına gittiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: O da, "Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır," dedi.
1: قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: Sonunda, "Haydin," dediler. "Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın."
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْزِينَ
0: İbrahim dedi ki, "Ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir."
1: رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
0: Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona, evladım dedi, ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi, hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin.

0: Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin, onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn.
0: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ.
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik.

Kendisine de, İshak'a da feyiz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Biz Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Hem onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik.
1: وَتَرَكْنَا

0: Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnnehumâ min ibâdinel mu'minîn ve inne İlyâse leminel mursalîn.
0: Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi.

0: Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz?
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ.
0: Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ.
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.
0: Biz iyileri İşte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

0: Lut da şüphesiz Resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik.
1: وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: Yunus da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı.

0: O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi.
1: وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
0: Üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.

0: Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler?
1: اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ اِلَاكًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar?

0: Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
2: Özel efendim. 103.2.

0: sketch.
1: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 63. bölüm. 39. bab. Müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine yeminleşmeleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn üzerine yürümek isteyince şöyle buyurdu: İnşallah yarın konaklayacağımız yer onların küfür üzere yeminleştikleri yer olan Kinane oğulları Hayfi olacaktır. Açıklama. Müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine yeminleşmeleri. Bu olay peygamberliğin 7. yılı Muharrem ayının 1. günü olmuştur. Necaşi, Caferi ve beraberindekileri Medine'ye yolcu etmek üzere hazırlamış bulunuyordu. Geldiklerinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'deydi. Bu olay ise o yılın Sefer ayında olmuştur. Muhtemelen Necaşi onları yolculamak üzere hazırladıktan sonra vefat etmiştir. Beyhaki'nin Delailün Nübüvve adlı eserinde Mekke'nin fethinden önce olduğu belirtilmektedir ki doğru olma ihtimali daha yüksektir. İbni İshak, Musab bin Ukbe ve diğer magazi bilginleri der ki, Kureyş ashab-ı kiramın eman yani güvenlik altında oldukları bir yere konakladıklarını, Ömer'in İslam'a girdiğini, İslam'ın kabileler arasında yayıldığını görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek kararını aldılar. Bu karar Ebu Talib'e ulaşınca o da Haşim oğulları ile Muttalip oğullarını topladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi mahallelerine aldılar ve onu kendisini öldürmek isteyenlere karşı korudular. Ebu Talib'in bu çağrısını aralarında kafir olanlar dahi kabul etti ve cahiliye adeti üzere hamiyet duygusuyla bu işi yaptılar. Kureyş onların bu davranışlarını görünce bu sefer kendileriyle Haşim ve Muttalip oğulları arasında kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teslim edecekleri vakte kadar onlarla hiçbir ilişkiye girmemek ve onlara kız alıp vermemek üzere bir belge düzenlemek hususunda ittifak ettiler. Onlar bu kararlarını uygulamaya koydular ve bu belgeyi de Kabe'nin içine astılar. Bunu yazan kişinin adı Mansur bin İkrime bin Amir bin Haşim bin Abdümenaf bin Abdüddar bin Kusay olup daha sonra parmakları felç oldu. İbni İshak der ki, bunun üzerine Haşim oğulları ile Muttalip oğulları Ebu Talib'in yanında yer aldılar. Ancak Ebu Leheb müstesna, o Kureyşlerle birlikte oldu. Denildiğine göre boykotun başladığı tarih peygamberliğin 7. yılı Muharrem ayıdır. İbni İshak der ki, 2 ya da 3 yıl bu hal üzere devam ettiler. Mus'ab bin Ukube ise bu sürenin 3 yıl olduğunu kat'i olarak ifade etmiştir. Nihayet peygamber ve beraberindekiler çok zor duruma düştü. Gizli saklı olması hali dışında onlara yiyecek hiçbir şey gelmiyordu. Hatta bazı akrabaları arasında akrabalık bağını gözetmek amacıyla gizli saklı bir şeyler gönderdiğini tespit ettikleri kimselere dahi işkence ediyorlardı. Bu hal sahifede yazılanları bozmak üzere faaliyete geçen ve bu hususta en gayretli çalışmalarda bulunan Hişam bin Amr bin el-Haris el-Amiri'nin harekete geçtiği vakte kadar devam etmiştir. Onun baba tarafından annesi, kendi dedesi onunla evlenmeden önce Haşim bin Abdüminaf'ın nikahı altındaydı. Bu sebeple onlar Ebu Talib Şibinde yani mahallesinde muhasara altında iken onları gözetirdi. Daha sonra Züheyr bin Ebi Umeyye'nin yanına gitti. Onun da annesi Atike Abdülmuttalib'in kızıydı. Bu hususta onunla konuşunca ona muvafakat etti. Her ikisi kalkıp Mut'am yani Mut'im bin Adiyyin ve Zem'a bin el-Esved'in yanına gittiler. Hepsi bu hususta görüş birliğine vardı. Hicr'de oturunca bu hususta söz açtılar ve bunu reddettiler. Ona karşı çıkmak üzere de ittifak ettiler. Ebu Cehil bu geceleyin hazırlanmış bir plandır dedi. Sonunda sahifeyi Kabe'den dışarıya çıkarttılar, yırtıp parçaladılar. Hükmünü iptal ettiler. İbni Hişam'ın naklettiğine göre onlar bir kurdun Yüce Allah'ın adı dışındaki içindeki bütün yazıları yemiş olduğunu gördüler. El-Vakidi'nin naklettiğine göre onların Şib'den dışarı çıkması nübüvvetin 10. yılında olmuştur. Bu da hicretten 3 yıl önceye rastlar. Ebu Talip de oradan dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra vefat etti. İbni İshak der ki, Ebu Talip ve Hatice aynı yılda vefat etmiştir. Bunun üzerine Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talip hayattayken yapmadıklarını yapmaya koyuldu. Bu anlatılanlardan Buhari'ye göre herhangi bir şey sabit görülmediğinden dolayı o bu hususta kıssanın aslına delalet etmesi için Ebu Hureyre yoluyla gelen hadisi zikretmekle yetinmiştir. İleride Yüce Allah'ın izniyle Magazi bölümünde Mekke'nin fethi gazvesiyle alakalı hadisin açıklaması gelecektir.

40. Bab Ebu Talib'in kıssası. El-Abbas bin Abdülmuttalib radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, senin amcana faydan ne oldu? O seni himaye ediyor, senin için kızıp öfkeleniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o topuklarına kadar varan bir ateştedir. Ben olmasaydım şüphesiz ateşin en alt basamağında olacaktı. İbni el-Müseyyeb babasından rivayete göre Ebu Talib'in vefatı yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil de yanında bulunuyorken onun yanına girdi. Ey amcam, Allah'ın huzurunda kendisinin senin lehine delil gösterebileceğin bir söz olan La ilahe illallah de dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye ey Ebu Talib dediler. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Onlar onunla konuşup durdular. Nihayet onlara söylediği son sözler, Abdülmuttalib'in dini üzere ölüyorum demek oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, bana yasaklanmadığı sürece andolsun senin için mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine de o çılgın ateşlikler oldukları açıkça ortaya çıktıktan sonra, akrabaları dahi olsalar müşriklere peygamberin de müminlerin de mağfiret dilemeleri olur şey değil ayetiyle şüphesiz sen sevdiklerini hidayete iletemezsin ayetleri nazil oldu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayete göre o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi huzurunda amcasından söz edilmişken şöyle buyururken dinlemiştir. Belki kıyamet gününde şefaatimin ona faydası olur da kıyamet gününde topuklarına kadar ulaşacak ve bundan dolayı beyni kaynayacak olan hafif bir ateşe konulur. Açıklama. Ebu Talib'in kıssası. Adının Abdi Menaf olduğu üzerinde ittifak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın öz kardeşidir. Bundan dolayı Abdülmuttalib vefat ettiğinde torununu ona vasiyet ederek bırakmış, o da büyüyünceye kadar ona bakmıştı. Peygamber olarak gönderildiğinden sonra ölünceye kadar Ebu Talib hep ona yardımını sürdürmüştür. Onun Şim'den çıkışlarından sonra öldüğünü belirtmiş idik. Bu da peygamberliğin 10. yılı sonlarında olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyor, onu rahatsız edecek her şeye karşı onu savunuyordu. Bununla birlikte o kavminin dini üzere kalmaya devam ediyordu. Az önce İbni Mesud'un rivayet ettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince Allah onu amcası vasıtasıyla korumuştu şeklindeki hadis geçmiş bulunmaktadır. Ebu Talib'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi himaye etmesi, onu savunması bilinen ve meşhur bir husustur. Bu hususta onun meşhur şiirleri arasında şu beyti de vardır. Allah'a yemin ederim ki hep birlik olsalar dahi sana ulaşamayacaklardır. Ta ki ben toprağa uzanıp gömülünceye kadar. Seni koruyordu. Seni kollayıp gözetliyordu. Bu ibarede İbni İshak'ın söz konusu ettiği şu hususa da bir işaret vardır. Daha sonra Hatice ve Ebu Talib hicretten 3 yıl önce aynı yılda vefat ettiler. Hatice İslam yolunda kendisiyle huzur bulduğu son derece doğru ve samimi bir yardımcıydı. Ebu Talib de kavmine karşı olan bir destek ve bir yardımcıydı. Ebu Talib öldükten sonra Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talib hayatta iken asla ummadıkları bir seviyede rahatsızlık verdiler. Hatta Kureyş'in beyinsizlerinden birisi onun karşısına çıkmış başının üzerine toprak atmıştı. Bana Hişam bin Urve'nin babasından naklettiğine göre o şöyle demiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girerken şöyle diyordu. Ebu Talib ölünceye kadar Kureyşliler bana hoşuma gitmeyecek bir şey yapmamıştı. O topuklarına kadar varan bir ateş içindedir. Topuklarına kadar varan ateş diye tercüme ettiğimiz eddahdah, topuğa varan su demektir. Yani onun azabı hafifletilmiş bulunmaktadır. Müslim'de yer alan İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste şöyle denilmektedir. Hiç şüphesiz cehennem ehli arasında azabı en hafif olan kişi Ebu Talib'tir. Onun beynini kaynatan ayakkabıları olacaktır.
Rafizilerden birisinin derlediği ve Ebu Talib'in Müslüman olduğuna delalet eden pek çok vahi, yani gevşek senedi sağlam olmayan hadisi bir araya getirdiği bir cüz gördüm. Bunların hiçbiri sabit değildir. Başarı Allah'tandır. Ben bunları El İsabe adlı eserin Ebu Talib'in hayatını anlatan bölümünde özetledim. Ebu Talib'in ölüm vakti gelince, yani henüz ölüm hırıltısı boğazına ulaşmadan, nokta nokta. Senin için tartışayım, nokta nokta. Cenazeler bölümünün sonlarında Allah'ın huzurunda onunla senin lehine şahitlik edeyim lafzı ile geçmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in bu haldeyken şehadet kelimesini getirmek istemeyişinden onun şu zanna sahip olduğunu anlamış gibidir. Ona göre böyle bir şey ölüm halinde söylendiğinde kendisine fayda sağlamayacaktır yahut da namaz ve benzeri diğer amelleri işlemek imkanını bulamadığından bu şehadetin faydasının olmayacağını sanmıştı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz onun lehine delil getirip tartışmayı söz konusu etmiştir. Şahitlik etme lafzına gelince, muhtemelen Ebu Talib bunun kendisine fayda sağlamayacağını zannetmiştir. Çünkü o vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte müminlerden hiçbir kimse yanında bulunmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemiş olduğuna dair lehine şehadette bulunacağını ve bunun kendisine fayda sağlayacağını belirterek gönlünü hoş etmek istedi. Ebu Hazim'in Ebu Hureyre'den yaptığı ve İmam Ahmed'in naklettiği rivayette şöyle denilmektedir. Ebu Talip dedi ki, eğer Kureyşliler beni ayıplamayacak ve ölüm korkusundan başka bir sebeple bunu söylemiş değildir demeyecek olsalardı, bunu söyleyerek senin gönlünü hoş, gözünü aydın ederdim. Hadisten, müşrikler yakın akrabayı ziyaret etmenin, hasta ise yanına gitmenin caiz olduğuna, ölümün ağır hastalığı halinde bile tevbenin kabul edileceğine delil vardır. Bu tevbe ölüm meleğinin görüleceği ana kadar makbuldür. O noktadan sonra kabul edilmez. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bizim azabımızı gördüklerinde imanlarının onlara faydası olmadı. Ayrıca kafir hak olan şehadeti getirecek olursa azaptan kurtulur. Çünkü İslam kendisinden öncekileri yıkar. Kafirlerin azabı farklı farklıdır. Ebu Talib hakkında söz konusu olan fayda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi ile sahip olduğu özelliklerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona La ilahe illallah demeyi teklif etmekle birlikte bu arada Muhammedur Resulullah dememiş olmasının sebebi her iki sözün artık tek bir söz gibi oluşundan dolayıdır. Muhtemelen Ebu Talip onun Allah'ın Resulü olduğundan emin idi fakat tevhidi kabul etmiyordu. Bundan dolayı o Nun, kafiyeli Nuniye beyitlerinden birisinde şöyle demiştir. Davet ettin beni ve senin sadık olduğunu bildim ben. Andolsun sen doğru söylemişsin ve önceden de emin birisiydin. Ek bir bilgi. Hayret verici denk düşmelerinden birisi de şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları arasında İslam'ın gelişine yetişenler 4 tanedir. Bunlardan ikisi Müslüman olmadı, ikisi de Müslüman oldu. Müslüman olmayanların adı, Müslüman olanların adıyla aykırılık arz ediyor. Müslüman olmayanların asıl adı Abd-i Menaf olan Ebu Talip bile asıl adı Abdül-Uzza olan Ebu Leheb'dir. Oysa Müslüman olanların adları Hamza ile Abbas'tır.

41. Bab İsra hadisi ve Yüce Allah'ın kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren münezzehtir ayeti. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten rivayete göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir. Kureyş beni yalanlayınca ben de Hicr'de ayakta durdum. Allah bana Beytül Makdis'i ayen beyan gösterdi. Ben de ona bakarak onun alametlerini onlara bildirmeye başladım. Açıklama. İsra hadisi ve Yüce Allah'ın kulunu geceleyin yürüten nokta nokta şanı münezzehtir buyruğu, ileride Esra lafzı ile ilgili açıklamalar Subuhan İsra suresinin tefsirinde Yüce Allah'ın izniyle gelecektir. İbn-i Dahiye der ki, Buhari İsra gecesinin Miraç gecesinden farklı olduğu kanaatine meyyaldir. Çünkü o bunların her birisini ayrı bir başlıkta ele almıştır. Derim ki bunda ona göre bunların farklı olduğunu gösterecek bir delil yoktur. Aksine onun namaz bölümünün baş tarafındaki sözleri her iki gecenin bir olduğu hususunda çok açıktır. Çünkü o İsra gecesinde namaz nasıl farz kılındı diye bir başlık açmıştır. Namaz ise Miraç gecesinde farz kılınmıştır. O halde bu durum Buhari'ye göre bu iki gecenin bir olduğunun açık delilidir. Bunların her birisini ayrı bir başlıkta alış sebebine gelince, bu gecelerin her birisinin birlikte gerçekleşmiş olsalar dahi bağımsız bir kıssa ihtiva etmesidir. Bu hususta varit olmuş haberlere göre de selef farklı kanaatlere sahiptir. Onlardan kimilerine göre İsra ile Miraç aynı gecede peygamber uyanıkken ve peygamberlikten sonra ruh ve ceset ile birlikte gerçekleşmiştir. Muhaddislerin, fukahanın ve kelamcıların cumhuru bu görüşü benimsemiştir. Sahih haberlerin zahirleri de hep bu kanaat etrafında dönüp dolaşmaktadır. Bunu kabul edip başka bir kanaate yönelmeye de gerek yoktur. Çünkü aklın bunu imkansız göreceği bir tarafı yoktur ki ayrıca tevile ihtiyacı bulunsun. Subhan'ın asıl anlamı tenzih içindir. Hayret ve şaşkınlık konumunda da kullanılır. Birincisine göre anlamı Yüce Allah Resulünün yalancı olmasından münezzehtir. İkincisine göre de Yüce Allah Resulüne ihsan ettiği nimetlerinden ötürü kulları hayrete düşmüştür. Emir anlamına gelme ihtimali de vardır. Kulunu yürüteni tenzih ediniz demektir. Esra, geceleyin yürümek demek olan es-seyr'den gelmektedir. Beni yalanladıklarında Ahmet ve Bezzar tarafından hasen bir senetle rivayet edilmiş İbni Abbas yoluyla gelen hadiste şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, geceleyin İsra'ya götürüldüğüm ve sabahı Mekke'de ettiğim sırada yanımdan Allah'ın düşmanı Ebu Cehil geçti ve bir şey oldu mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece ben Beytül Makdis'e götürüldüm. Ebu Cehil, sonra da sabahı aramızda ettin öyle mi? Allah Resulü evet diye buyurdu. Ebu Cehil sordu. Peki kavmini çağıracak olursam onlara bunları anlatır mısın? Allah Resulü evet deyince Ebu Cehil ey Ka'b bin Lüeyl oğulları dedi. Bütün meclisler dağılarak onların yanına geldiler. Ebu Cehil hadi bana anlattıklarını kavmine de anlat dedi. O da onlara anlattı. Kimi alkışlıyor, kimi hayret ederek elini başının üstüne koyuyordu. Peki bize mescidi anlatabilir misin dediler ve hadisin geri kalan bölümlerini zikretti. Bu rivayetin dışındaki diğer rivayetlerde İsra gecesi gördüğü şeylere dair açıklamalar da yer almaktadır. Bunlardan birisi de Nesai'de yer alan Yezid bin Ebi Malik'in Enes'ten şöyle dediğine dair rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana eşekten yüksek, katırdan alçak bir binek getirildi. Bu hadiste şu ifadeler de yer almaktadır. Beraberimde Cibril olduğu halde o hayvana bindim ve yola koyuldum. İn ve namaz kıl dedi, ben de indim. Nerede namaz kıldığını biliyor musun diye sordu.
sen Taybe denilen yerde namaz kıldın ve hicret edilecek yer burasıdır dedi. Yine bu rivayette dönüşü esnasında yolda Kureyş'e ait bir kervana rastladığı, onlara selam verdiği, birilerinin bu Muhammed'in sesidir dediği de zikredilmektedir. Bu hadiste ayrıca onun Kureyş'e bunu haber verdiği ve kervanlarının filan gün geleceğini bildirdiği de zikredilmektedir. Kervan öğle vakti ve önlerinde niteliklerini belirttiği deve bulunduğu halde geldi. Yezid bin Ebi Malik'in rivayetinde şu fazlalıklar da yer almaktadır. Sonra Beytül Makdis'e girdim, benim için bütün nebiler bir araya geldi. Cibril beni öne geçirdi ve onlara imamlık yaptım. Abdurrahman bin Haşim bin Utbe'nin Enes'ten naklettiği ve Beyhaki'nin Delailun Nübüvvede zikrettiği rivayette belirtildiğine göre o yolun dışına çıkmış ve kendisini davet eden bir şeyin yanından geçmiş. Cibril ona yürü demiştir. Yine buradaki rivayete göre oldukça yaşlı bir kadının yanından geçmiş. Bu nedir diye sormuş, Cibril yürü demiştir. Bir topluluğun yanından geçmiş, onlar ona selam vermişler. Cibril ona onların selamını al demiştir. Hadisin sonunda da ona şunları söylemektedir. Seni çağıran kişi iblistir. O yaşlı kadın dünyadır. Selam veren kimseler İbrahim, Musa ve İsa'dır. Taberani ve El-Bezzar tarafından rivayet edilen Ebu Hureyre'nin zikrettiği hadiste de şöyle denilmektedir. Ekin eken ve biçen bir topluluğun yanından geçti. Ekinlerini biçtikçe eski haline dönüyordu. Cibril bunlar mücahitlerdir dedi. Başları kayalarla yarılan bir topluluğun yanından da geçti. Başları yaralandıkça eski haline dönüveriyordu. Bunlar da başları ağırlaşarak namaza kalkmayanlardır dedi. Avret yerleri üzerinde yamalar bulunan ve davarlar gibi etrafta yayılan bir topluluğun yanından geçti. Bunlar ise zekatı eda etmeyen kimselerdir dedi. Çiğ ve kokuşmuş et yiyip buna karşılık pişmiş ve pek hoş eti bırakan bir topluluğun yanından geçti. Bunlar zinakarlardır dedi. Bir demet ot topladığı halde onu taşımayıp sonra onlara başkalarını da ekleyen bir adamın yanından geçti. Bu da yanındaki emaneti eksiksiz olarak geri vermediği halde başka emanet isteyen kimsedir dedi. Dilleri ve dudakları makaslarla kesilen bir topluluğun yanından geçti. Bunlar kesildikçe eski hallerine geri dönüyordu. Bunlar fitne hatipleridir dedi. Küçük bir delikten çıkan büyükçe bir öküzün yanından geçti. Geri dönmek istiyor fakat buna gücü yetmiyordu. Bu bir söz söyleyip sonra söylediğine pişman olan, söylediği sözü geri almak istediği halde buna gücü yetmeyen kimsedir dedi. Yüce Allah Beytül Makdis'i bana ayan beyan gösterdi. Denildiğine göre bunun anlamı şudur. Benimle onun arasındaki perdeleri açtı ve nihayet ben de onu gördüm. Şeyh Ebu Muhammed bin Ebi Hamza der ki, göklere yükselmekten yani Miraç'tan önce Beytül Makdis'e İsra'daki hikmet, hakkı sürdürmek isteyen kimselere karşı hakkı açıkça ortaya koymak isteğidir. Çünkü Mekke'den semaya yükselip Miraç'a çıkmış olsaydı, düşmanlara karşı gerekli beyan ve açıklamaya imkanı olmazdı. O kendisinin geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü söyleyince, ondan Beytül Makdis ile ilgili daha önce kendilerinin görmüş oldukları bir takım tanım ve cüz'i bazı hususlara dair sorular sordular. Ayrıca onun bundan önce bu sordukları şeyleri görmemiş olduğunu da biliyorlardı. Kendisi onlara sorduklarını haber verince böylelikle bir gece içerisinde geceleyin Beytül Makdis'e gittiğine dair söylediklerinde doğruluğunun muhakkak olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu hususta onun verdiği haber doğru olduğuna göre sözünü ettiği diğer hususlarda da onu tasdik etmek gerekir. Böylelikle bu müminin imanını daha da arttırdı. İnkarcı ve inatçının bedbahtlığının da daha da artmasına sebep oldu.

0: 42. Bab Miraç. Enes bin Malik bin Sa'sa radıyallahu anh'ten rivayete göre Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İsra'ya götürüldüğü geceyi anlatarak şöyle buyurmuştur. Ben El-Hatim'de, ravi belki de El-Hicr'de demiştir, yatıyordum. Aniden bana birisi geldi. Şuradan şuraya kesti. Katade dedi ki onu, yani Enes'i yardı dediğini de dinlemişimdir. Katade dedi ki ben yanımda bulunan El-Caru'da dedim ki bununla neyi kastediyor? O boğazından eteğine kadar, yine onu göğsünün üst tarafından eteğine kadar yardı dediğini de dinlemişimdir. Kalbimi çıkardı. Daha sonra yanıma iman ile dolu altından bir leğen getirildi. Kalbim yıkandı, sonra içi dolduruldu. Sonra da eski haline iade edildi. Arkasından da bana beyaz renkli, katırdan alçak, eşekten yüksek bir binek getirildi. El-Carut ona dedi ki, ey Ebu Hamza, Enes'in künyesidir, o binek Burak mıdır? Enes dedi ki, evet, o adımını gözüyle gördüğü en son noktaya koyar. O bineğe bindirildim, Cibril beni alıp götürüldü. Nihayet dünya semasına kadar geldi. Alçalmasını istedi. O kim diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed denildi. Miraç için ona risalet verildi mi diye soruldu. O evet dedi. Merhaba ona. Onun gelişi ne güzeldir denildi. Kapı açıldı. İçeri girdikten sonra orada Adem ile karşılaştım. Bu senin baban Adem'dir. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih oğluma ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Sonra beni alıp ikinci semaya çıkardı. Açılmasını istedi. O kim diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona Miraç için risalet, yani haber, emir verildi mi diye soruldu. Evet dedi. Merhaba ona. Onun gelişi ne güzeldir denildi. Kapı açıldı, içeri girince teyze çocukları olan Yahya ve İsa'yı gördüm. Bu Yahya, bu da İsa'dır. Haydi onlara selam ver dedi, ben de selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih kardeşimize ve Salih Nebi'ye merhaba dediler. Sonra beni alıp üçüncü semaya çıkardı. Açılmasını istedi. O kim denildi? Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona Miraç için risalet verildi mi diye soruldu. Evet dedi. Merhaba ona. Bu geliş ne güzel geliştir denildi. Kapı açıldı. İçeri girdiğinde Yusuf'la karşılaştım. Bu Yusuf'tur. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih kardeşime ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Sonra beni alıp dördüncü semaya çıkardı. Açılmasını istedi. O kim denildi? Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona risalet verildi mi diye soruldu. Evet dedi. Merhaba ona. Onun gelişi ne güzeldir denildi. Kapı açıldı. İçeri girdiğimde İdris'i gördüm. Bu İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih kardeşime ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Daha sonra beni beşinci semaya çıkardı. Açılmasını istedi. O kim diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona Miraç için risalet, yani haber gönderildi mi diye sordu. Evet dedi. Merhaba ona. Onun bu gelişi ne güzel bir geliştir denildi. İçeri girince Harun ile karşılaştım. Bu Harun'dur, ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih kardeşe ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Sonra beni alıp altıncı semaya çıkardı. Açılmasını istedi. O kim diye soruldu. Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona Miraç için risalet gönderildi mi diye soruldu. Evet dedi. Merhaba ona. Onun bu gelişi ne güzeldir dedi. İçeri girdiğimde Musa ile karşılaştım. Bu Musa'dır, ona selam ver dedim. Ben de ona selam verdim. O da selamımı aldıktan sonra Salih kardeşime ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Yanından ayrılıp gidince ağlamaya başladı. Ona niçin ağlıyorsun diye soruldu. Şöyle dedi. Ağlayışımın sebebi şu ki benden sonra peygamber olarak gönderilen bir delikanlının ümmetinden cennete gireceklerin sayısı benim ümmetimden daha fazla olacaktır. Sonra beni yedinci semaya çıkardı. Cibril kapısının açılmasını istedi. O kim denildi? Cibril dedi. Beraberinde kim var diye soruldu. Muhammed dedi. Ona bi'set verildi mi, yani semaya gelmesi için haber gönderildi mi diye soruldu. Evet dedi. Merhaba ona, onun gelişi ne güzeldir. Girince İbrahim ile karşılaştı. Bu senin babandır, ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra Salih oğluma ve Salih Nebi'ye merhaba dedi. Daha sonra Sidretül Münteha bana yaklaştırıldı. Onun meyvesinin hacer testilerini, yapraklarının fil kulaklarını andırdığını gördüm. Bu Sidretül Münteha'dır dedi. Orada dört de nehir gördüm. İkisi gizli, ikisi açıktı. Bu iki nehir ne oluyor ey Cibril diye sordum. Dedi ki gizli olan ikisi cennetteki iki ırmaktır. Açıktan olan ikisi ise Nil ile Fırat'tır. Daha sonra bana El Beytül Ma'mur yakınlaştırıldı. Sonra birinin içinde şarap, birinin içinde süt, birinin içinde bal bulunan kaplar getirildi. Ben süt bulunan kabı aldım. İşte bu senin ve ümmetinin üzerinde olduğun fıtrattır dedi. Daha sonra bana her gün 50 namaz olmak üzere namaz farz kılındı. Geri döndüğümde Musa'nın yanından geçtim. Sana ne emrolundu diye sordu. Ben her gün 50 vakit namaz ile emrolundum dedim. Senin ümmetinin her gün 50 vakit namaz kılmaya gücü yetmez. Şüphesiz Allah'a yemin ederim ki senden önce ben insanları denedim. İsrail oğulları ile çok uğraştım. Rabbine dön de ondan ümmetinin yükünü hafifletmesini dile dedi. Ben de döndüm. Üzerimden onunu kaldırdı. Musa'nın yanına döndüm. Yine önceki gibi söyledi. Geri döndüm. Üzerimden bir onunu daha kaldırdım. Musa'nın yanına geri döndüm. Bana aynısını söyledi. Tekrar geri döndüm. Benden onunu daha kaldırdı. Yine Musa'nın yanına döndüğümde bana aynısını tekrar söyledi. Bir daha geri döndüm. Her gün 10 vakit namaz kılmakla emrolundum. Geri döndüm. Yine Musa aynısını söyledi. Tekrar ben de geri döndüm. Her gün 5 vakit namaz kılmakla emrolundum. Musa'nın yanına geri döndüğümde sana ne emrolundu diye sordu. Ben her gün 5 vakit namaz kılmakla emrolundum dedim. Bana senin ümmetin her gün 5 vakit namaz kılamaz dedim. Çünkü ben senden önce insanları denedim. İsrailoğullarıyla alabildiğine uğraştım. Haydi Rabbine geri dön, ondan ümmetinin yükünü hafifletmesini dile. Allah Resulü buyurdu ki, Rabbimden çok istedim, artık utanıyorum. Fakat onun emrine rıza gösteriyorum, teslim oluyorum. Ayrılıp gidince bir münadi şöyle buyurdu. Ben farz kıldığımı gerçekleştirdim, kullarımın yükünü de hafiflettim. İbni Abbas radıyallahu anh, Yüce Allah'ın sana gösterdiğimiz o rüyayı biz ancak insanlara bir fitne sebebi kıldık buyruğu hakkında dedi ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'e İsra olunduğu gece gözleri ile gördüğü bir rüyadır. İbni Abbas dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de lanet olunmuş ağaç ise zakkum ağacıdır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Güzel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
11: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
12: Açıklama. Miraç, yükselmek anlamını ifade eden araca ya'rucu fiilinden gelmektedir. Miracın zamanı hususunda görüş ayrılığı vardır. peygamberlik verilmeden önce olduğu söylenmiş olmakla birlikte bu şaz bir görüştür. Ancak bu görüş o zaman bunun rüyada gerçekleşmiş olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Çoğunluğun kanaati bunun peygamberlikten sonra olduğudur. Ancak ne vakit olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır. Bir görüşe göre hicretten bir sene önce olmuştur. Bu İbni Sa'd ve başkalarının görüşü olup Nevevi de bunu açık bir dille ifade etmiştir. İbni Hazm ise işi aşırıya götürerek bu hususta icma olduğunu nakletmiştir. Ancak bu görüş reddedilmiştir çünkü bu konuda ondan fazla görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bunların bazılarını İbnül Cevzi nakletmiş bulunmaktadır. Naklettiğim bir görüşe göre hicretten 8 ay önce olmuştur. 6 ay önce olduğu söylendiği gibi hicretten 3 sene önce olduğu da söylenmiştir ki bunu da İbnül Esir nakletmiş bulunmaktadır. Kadı İyad ve onun arkasından Kurtubi ile Nevevi de Ez-Zühri'den rivayetle Miracın hicretten 5 yıl önce olduğu da söylenmiştir. İyad ve ona uyanlar bu görüşü tercih etmiş ve Hatice'nin namazın farz kılınışından sonra Peygamber Efendimizle birlikte namaz kıldığı hususunda görüş ayrılığı bulunmadığını da delil olarak göstermişlerdir. Oysa onun hicretten önce 3 ya da ona yakın bir süre önce yahut 5 yıl önce vefat ettiği hususunda görüş ayrılığı yoktur. Namazın da İsra gecesinde farz kılındığında görüş ayrılığı yoktur. Derim ki görüş ayrılığının olmadığını söylediği bütün hususlar tartışma konusudur. El-Hatim'de bazen de El-Hicr'de dedi. Orada El-Hatim'den kasıt El-Hicr denilen yerdir. Birisinin bana geldiğini gördüm. Daha önce geçtiği gibi Cibril aleyhisselam.

Buradaki doldurmanın hakikat anlamı ile kullanılmış olma ihtimali vardır. Manevi şeylerin muşahhaslaştırılması da Bakara suresinin bir gölge gibi gelmesi, ölümün koç suretinde görünmesi ile ilgili rivayetlerde de görüldüğü gibi caizdir. Aynı şekilde amellerin tartılması ve buna benzer diğer kayıp halleri de böyledir. Kalbimi yıkadı. Müslim'in rivayetinde kalbimi çıkardı ve onu zemzem suyuyla yıkadı şeklindedir. Bundan da zemzem suyunun bütün sulardan daha faziletli olduğu anlaşılmaktadır. Salih oğluma ve salih nebiye nokta nokta. Denildiğine göre peygamberlerin onu sadece bununla nitelendirmelerinin ve bunu ardı arkasına sürdürmelerinin sebebi, salah yani salih oluşunun bütün hayrın özelliklerini kapsayan bir nitelik oluşundan dolayıdır. Bundan dolayı onların her biri her bir nitelik belirtmelerinde bunu tekrarlamış bulunmaktadırlar. Salih kişi, Allah'ın ve kulların yerine getirilmesi gereken haklarını yerine getiren kimsedir. Bundan dolayı salih oluş, hayrın bütün manalarını kapsayan geniş kapsamlı bir kelimedir. Musa ile ilgili olay anlatılırken, ben yanından ayrılırken ağladı, ona niçin ağlıyorsun denildi, o, şunun için ağlıyorum. Benden sonra peygamberlik verilen bir gencin ümmetinden cennete girecekler, benim ümmetimden daha fazla olacaktır dedi. Sözleri hakkında ilim adamları şöyle demiştir. Musa'nın bu ağlayışının sebebi haşa kıskançlık değildir. Çünkü o alemde kıskançlık mümin şahıslardan bile alınmış bir özelliktir. Yüce Allah'ın seçtiği kimseler hakkında nasıl düşünülebilir? Aksine onun ağlamasının sebebi derecesinin yükseltilmesi sonucunu veren elde edemediği ecre duyduğu üzüntüdür. Çünkü onun ümmeti kendisinin ecrinin eksilmesi sonucunu verecek şekilde ecirlerinin eksiltilmesini gerektiren çokça muhalif davranış ve hareketlerde bulunmuşlardır. Çünkü her bir peygambere kendisine uyanların ecri gibi de ecir verilir. Bundan ötürü onun ümmeti arasında ona uyanların sayısı bu ümmete nispete sürelerin uzunluğu ile birlikte bizim peygamberimize uyanların sayısından daha azdır. Genç, gulem ifadesi de onun değerini eksiltmek için kullanılmış değildir. Yüce Allah'ın kudretine, kereminin büyüklüğüne dikkat çekmek için kullanılmıştır. Çünkü bu yaşta olan bir kimseye, kendisinden önce ve yaşı ondan daha ileride olan hiçbir kimseye verilmemiş şeyleri Yüce Allah ona vermiştir. Kurtubi der ki, namaz hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine dönmesini söyleyen kimsenin özellikle Musa aleyhisselam oluşundaki hikmetin sebebi şudur. Musa'nın ümmeti de diğer ümmetlerin mükellef kılınmadığı farz namazlar ile mükellef tutulmuşlardı. Bu da onlara ağır gelmişti. Bundan dolayı Musa aleyhisselam benzeri bir durumla karşılaşırlar diye Muhammed ümmetine şefkat göstermiştir. Bunu da onun şüphesiz ben senden önce insanları denedim sözleri işaret etmektedir. Sonra bana Sidretül Münteha raf edildi. Maksat onun oraya yükseltilmesi yahut onun üzerine çıkartılması ve Sidretül Münteha'nın ona görünmesi gösterilmesidir. Ona Sidretül Münteha adının veriliş sebebi Müslim'de yer alan İbn Mesud'dan nakledilen hadiste beyan edilmiştir. Oradaki lafzıyla şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ya götürülünce dedi ki, sonra ben Sidretül Münteha'ya kadar götürüldüm. Bu altıncı semadadır. Yerden yükselenler oraya kadar varır, oradan yukarılara alınır. Yukarıdan inenler de oraya varır ve oradan aşağıya indirilir. Bir de baktım ki onun meyveleri hecer testilerini andırıyor. Hattabi der ki, maksat onun meyvelerinin büyüklüklerinin testiler gibi olduğunu ifade etmektir. Açıktaki iki nehir ise Nil ve Fırat'tır. Nevevi der ki, bu hadisten anlaşıldığına göre Nil'in ve Fırat'ın aslı cennettendir. Her ikisi de Sidretül Münteha'nın dibinden fışkırmaktadır. Sonra Yüce Allah'ın dilediği yerlerde yol alırlar. Sonra da yere inerler.
arkasından yerde yollarını takip

derler, daha sonra yerden bir daha çıkarlar. Akıl bunu imkansız görmez. Haberin zahiri de buna tanıklık etmektedir. O halde dayanak alınması gerekir. İyadın hadis Sidratül Münteha'nın kökünün yerde oluşuna delildir. Çünkü hadiste şöyle demiştir: Nil ile Fırat o ağacın kökünden çıkar. Bu iki ırmak ise müşahede ile görüldüğü gibi yerden çıkmaktadır. O halde bu Sidratül Münteha'nın kökünün yerde olmasını gerektirir şeklindeki sözüne gelince onun bu görüşü tenkit edilmiştir. Çünkü onların, yani bu iki nehrin Sidratül Münteha'nın kökünden çıkmalarından maksat yerden ilk çıktıkları kaynak değildir. Özetle söyleyecek olursak bu ağacın kökü cennettedir. Bu iki nehir de önce bu ağacın kökünden çıkarlar, sonra yerde yerlerini alıncaya kadar yol alırlar, ondan sonra yerde kaynaklarından fışkırırlar. Buradaki ifadeler Nil ile Fırat'ın asıl kaynakları cennetten olduğundan ötürü sularının faziletli olduğuna delil gösterilmiştir. Seyhan ile Ceyhan nehirleri de böyledir. Daha sonra birinde şarap, birinde süt, birinde bal bulunan kaplar bana getirildi. Ben içinde süt bulunan kabı aldım. Bu senin üzerinde olduğun fıtrattır dedi. Fıtrattan kasıt da İslam dinidir. Sonra bana namaz farz kılındı. Namazın özellikle İsra gecesinde farz kılınmasındaki hikmet şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraca yükseltilince o gece meleklerin ibadetlerini gördü. Onların kiminin oturmaksızın ayakta, kiminin secde varmaksızın rükuda, kiminin hiç oturmadan secdede olduklarını gördü. Yüce Allah bütün bu ibadetleri kulun kıldığı her bir rekatte hem onun için hem de ümmeti için tumanine ve ihlas gibi şartlarıyla birlikte bir arada toplamış oldu. İbn Ebi Cemre bu hususa işaret etmiş ve şunları söylemiştir: namazın özellikle İsra gecesinde farz kılınması onun beyanının, yani öneminin büyüklüğüne bir işarettir. Ben orayı geçince bir münadi bana şöyle seslendi: ben farz kıldığımı yerine getirdim ve kullarımın yükünü hafiflettim. Bu şanı Yüce Allah'ın İsra gecesinde herhangi bir vasıta bulunmaksızın Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmuş olduğuna dair getirilen en güçlü delillerden birisidir. Hadis-i şerifte işaret ettiklerimizden başka şu hususlara da dikkat çekilmiş olmaktadır. 1. Semanın gerçek manada kapıları ve o kapılarda görevli koruyucuları vardır. 2. İzin istemek ve izin isteyen kimsenin ben filan kişiyim diyerek sadece benim dememesi gerekir. Çünkü böyle bir şey soru sormakla öğrenilmek istenen ile bağdaşan bir durum değildir. 3. Yürüyen oturana selam verir. İsterse yürüyen kişi oturandan daha faziletli olsun. 4. Fazilet ehli olan kimseleri sevinçle merhabalaşarak, överek ve dua ederek karşılamak müstehaptır. 5. Fitneye maruz kalmayacağından emin olunan bir kimsenin yüzüne karşı methedilmesi caizdir. 6. Sırtını kıbleye ve başka yere vererek yaslanmak caizdir. Bu hüküm İbrahim'in El-Beytul Ma'mur'a yaslanmış olmasından çıkartılır. El-Beytul Ma'mur ise her bakımdan kıble olması yönüyle Kabe gibidir. 7. Fiili olarak yapılmadan önce hükmün neshedilmesi caizdir. Namaz bölümünün baş taraflarında buna dair gerekli araştırma yapılmış bulunmaktadır. 8. Geceleyin yol almak, gündüzün yol almaktan faziletlidir. Çünkü İsra geceleyin gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti de çoğunlukla geceydi. Yolculuklarını da çoğunlukla geceleyin yapardı. Ayrıca şöyle buyurmuştur: geceleyin yol almaya bakınız, çünkü yer geceleyin dürülür. 9. Tecrübe ve deney çokça bilgiye göre istenilen maksadı elde etmekte daha güçlü bir yoldur. Bu da Musa aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediği, kendisinden önce insanlarla uğraşmış ve onları denemiş olduğunu söylemesinden anlaşılmaktadır. 10. Adetin hükmüne başvurulması ve daha üste olanın vasıtası ile
daha altta olana dikkat çekilmesi de anlaşılmaktadır. Çünkü geçmiş olan ümmetler beden itibariyle bu ümmetten daha güçlüydü. Musa aleyhisselam ise bundan daha azın yerine getirmeleri için İsrail oğulları ile uğraşmış olduğunu fakat onların kendisine muvafakat etmediklerini söylemiştir. 11. Bu hususa İbni Ebi Cemre işaret etmiş ve şunları söylemiştir. Bundan anlaşıldığına göre halillik makamı rıza ve teslimiyet makamıdır. Kelim, Allah ile konuşmak makamı ise nazlandırma ve hemhal olma makamıdır. Bundan dolayı Hazreti Musa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yükün hafifletilmesini istemesini söylemiş, İbrahim aleyhisselam bunu söyleyen olmamıştır. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim aleyhisselama olan özel yakınlığı, Musa aleyhisselama olan yakınlığından fazladır. Çünkü onun ata oluşu makamı vardır. Ayrıca mevkisi daha yüksek ve onun dinine de tabi oluş söz konusudur. 12. Şanı yüce Allah'tan çokça istekte bulunup dua etmek ve nezdinde çokça şefaati talep etmek müstehaptır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz yükünün hafifletilmesi hususunda Musa aleyhisselamın teklifini kabul etmiştir. 13. Haya sahibi olmanın büyük bir fazileti vardır. 14. Nasihata ihtiyacı olan kimseye karşılıksız nasihatta bulunmak güzeldir. İsterse bu hususta nasihat edecek olana danışılmamış olsun.

43. bab. Ensar'ın Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına heyet olarak gelmeleri ve Akabe beyati. Bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Bize El-Leys el-Ukeyl'den rivayetle, o da İbni Şihab'dan rivayetle anlattı. Yine bize Ahmet bin Salih anlattı. Bize Ambese anlattı. Bize Yunus İbni Şihab'dan diye nakletti. Dedi ki, bana Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik'in haber verdiğine göre, Abdullah bin Ka'b ki ama olduktan sonra babası Ka'b'ı yediyor idi, dedi ki, Ka'b bin Malik'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Tebuk gazvesinde geri kalışını anlattığı uzunca hadisinde şöyle derken dinledim. Nokta nokta. İbni Bukeyr hadisinin rivayetinde dedi ki, andolsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam üzere ahitleştiğimiz Akabe gecesinde bulunmuştum. Ona karşılık Bedir'de bulunmayışım dolayısıyla Bedir'de bulunmuş olmayı, her ne kadar Bedir insanlar arasında ondan daha çok biliniyor ise de sevmem, yani tercih etmem. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh dedi ki, iki dayımla birlikte Akabe'de ben de bulundum. Cabir dedi ki, ben, babam ve iki dayım Akabe'de bulunanlardanız. Ayizullah bin Abdullah dedi ki, Ubade bin Es-Samit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Bedir'de bulunanlardan ve Akabe gecesinde ashabından idi. Kendisine haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ashabından bir topluluk bulunduğu halde şöyle buyurdu. Geliniz, bana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, elleriniz ve ayaklarınız arasında iftira edip düzeceğiniz bir bühtanda bulunmayacağınıza ve maruf olan hiçbir hususta bana karşı gelmeyeceğinize dair beyat ediniz. Aranızdan bunu eksiksiz yerine getirenlerin ecrini vermek Allah'a aittir. Kim bunlardan herhangi birisini yapacak olup da dünyada bundan dolayı cezalandırılacak olursa, bu ceza onun için bir kefaret olur. Kim de bunlardan bir şeyi işleyip de Allah onu setrederse, işi Allah'a kalır. Dilerse onu cezalandırır, dilerse onu affeder. Ubade dedi ki, biz de bunlar üzerine onunla beyatleştik. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beyatleşen nakiplerden birisiyim. Devamla dedi ki, biz onunla Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, hak ile olması hali dışında Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, kimsenin malını haksızca almamak, bunları yaptığımız takdirde onu yapan hakkında cennetlik olacağına hüküm vermemek üzere beyatleştik. Eğer bunlardan birisini işleyecek olursak bu işe dair hüküm vermek de Allah'a aittir. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de ensarın heyet halinde gelmeleri ve Akabe'ye beyati. İbni İshak ve başkalarının zikrettiklerine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in vefatından sonra Taif'te bulunan Sakif kabilesine onları kendisine yardım etmeye davet etmek üzere çıkıp gitmişti. Daha önce Bed'ul Halk, yani yaratmanın başlaması bölümünde açıklandığı üzere onun bu isteğini kabul etmedikleri için o da Mekke'ye geri dönmüştü. Hac mevsiminde ise kendisini himaye etmeyi Arap kabilelerine teklif ediyordu. İbni İshak'ın farklı senetlerle zikrettiğine göre o, Kindelilere, Ka'b oğullarına, Huzeyfe oğullarına, Amir bin Sa'sa oğullarına ve başkalarına gitmiş, fakat bunlardan hiçbirisi onun isteğini olumlu karşılamamıştı. Musa bin Ukbe ez-Zühri'den naklen der ki, bu yıllarda, yani hicretten önce kendisini himaye etmeyi kabilelere teklif ediyor ve her bir kavmin önderleriyle konuşuyordu. Onlardan sadece kendisini barındırmalarını ve korumalarını istiyor.
ve sizden hiçbir kimseyi herhangi bir işi yapmaya zorlamam diyordu. Bunun üzerine sizden beni bana eziyet edenlere karşı korumanızı istiyorum. Böylelikle Rabbimin risaletini tebliğ edebileyim. Fakat kimse onun isteğini kabul etmiyor, hatta şöyle diyorlardı. Bir adamın kendi kavmi onu daha iyi bilirler. Hakim Ebu Nuaym ve Delailun Nübüvve adlı eserinde Beyhaki, Hasan bir senetle İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedirler. Ali bin Ebi Talip bana anlattı, dedi ki, Allah Nebisine kendisini Arap kabilelerine korumalarını teklif etmesini emredince, onunla birlikte ben ve Ebu Bekir Mina'ya çıktık. Nihayet Arapların meclislerinden bir meclise girdik. Ebu Bekir öne geçti. O iyi bir nesep bilginiydi. Kimlerdensiniz diye sordu. Onlar, biz Rebi'a kabilesindeniz dediler. Siz Rebi'a'nın hangi kolundansınız diye sorunca onlar, biz Zuhl'deniz dediler. Ve karşılıklı onlara konuşmalarını anlatan ve sonunda olumlu karşılık vermelerini belirten uzunca açıklamaları ihtiva eden hadisi zikrettiler. Ali devamla dedi ki, daha sonra Evsilerle Hazretçilerin meclisine gittik. Bunlar ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine Ensar adını verdiği kimselerdir. Çünkü bunlar kendisini barındırmak ve ona yardım etmek isteğine olumlu cevap vermişlerdi. Ali devamla dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmeden yerlerinden kalkmadılar. İbni İshak'ın zikrettiğine göre birinci Akabe beyatinde bulunanlar şu altı kişiydiler. Ebu Umame, Esad bin Zürara en-Neccari, Rafi bin Malik bin el-Eclan el-Eclani, Kutbe bin Amir bin Hadide, Cabir bin Abdillah bin Riab, Ukbe bin Amir, bu son üç kişi Seleme oğullarındandır, ile Malik bin en-Neccar oğullarından Avf bin el-Haris bin Rifa'dır. İbni İshak der ki, bana Asım bin Ömer bin Katade kavminden yaşlı bazı kimselerden naklen anlattı. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce, siz kimlerdensiniz diye sordu. Onlar, biz Hazreçlilerdeniz dediler. Peki sizinle konuşmak üzere oturmaz mısınız deyince, onlar olur dediler. Kendilerini Allah'ın yoluna çağırdı. Onlara Müslüman olmayı teklif etti. Onlara Kur'an okudu. Allah'ın onların lehine yaptıklarından birisi de şu idi. Yahudiler onların yurtlarında onlarla beraber idi. Kitap ehli kimselerdi. Evsiller ile Hazretçiler de sayıca onlardan fazla idi. Bundan dolayı aralarında bir şey olduğu zaman şöyle derlerdi. Pek yakında bir peygamber gönderilecek. Artık onun gönderilme zamanı geldi. Biz de o peygambere uyacağız. Onunla birlikte sizi öldüreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla, yani Hazretçilerle konuşunca bu anlatılanın o olduğunu anladılar. Biri diğerine, Yahudiler bu işte bizim önümüze geçmesin dediler. Bunun üzerine iman edip onu tasdik ettiler. Kendi kavimlerini de davet etmek üzere yurtlarına geri döndüler. Onlara olanı haber verdiklerinde içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılmadık kavimlerine mensup hiçbir kimsenin evi kalmadı. Ertesi sene hac mevsiminde onlardan 12 kişi peygamber ile bir araya geldi. İbni İshak der ki, bana Ma'bed bin Ka'b bin Malik anlattı. Kardeşi Abdullah, ki Ensar'ın en bilginleri idi, kendisine anlattığına göre babası Ka'b kendisine anlatmıştır. Ka'b da Akabe'de bulunanlardan ve orada beyatleşenlerden idi. Dedi ki, kavmimizin müşrikleriyle birlikte hac etmek üzere çıktık. O zamana kadar namaz kılmış, fıkh etmiş, yani dini öğrenmiş idik. Beraberimizde efendimiz ve büyüğümüz olan El-Bera bin Mağrur da vardı. Onun Kabe'ye doğru namaz kılışını söz konusu ederek dedi ki, bizler Mekke'ye vardığımızda daha önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiştik. Onu sorduk. O mescitte El-Abbas ile birliktedir diye cevap verildi. Biz de içeri girdik, yanına oturduk. El-Bera ona kıbleyi sordu. Sonra da hacca gitmek üzere yola çıktık. Onunla
Akabe'de buluşmak üzere sözleştik. Beraberimizde Cabir'in babası Abdullah bin Amr da vardı ve henüz Müslüman olmamıştı. Ona İslam'ı anlatınca derhal Müslüman oldu ve nakiplerden oldu. Ka'b dedi ki, Akabe'nin yakınında 73 adam toplandık. Beraberimizde Mazin oğullarından birisinin hanımı olan Ka'b kızı Ümmü Umare ile Seleme oğullarından birisinin hanımı olan Amr bin Adi kızı Esma adında iki hanım da vardı. Peygamber beraberimizde El-Abbas olduğu halde geldi. Söze başlayarak dedi ki, şüphesiz Muhammed'in aramızdaki durumunu biliyorsunuz. Biz onu ona zarar vermek isteyenlere karşı koruduk. O güçlü bir ortamda bulunuyor. Eğer sizler onu kendisine davet ettiğiniz hususları ona karşı eksiksiz yerine getirmeyi ve ona muhalefet edenlere karşı onu korumayı istiyor iseniz, biz sizi isteğinizle baş başa bırakabiliriz. Aksi takdirde şimdiden bu işten vazgeçiniz. Ka'b bin Malik dedi ki, biz konuş ey Allah'ın Resulü dedik. Kendin için istediğin sözü al. O da konuştu. Allah'a davet etti, Kur'an okudu, İslam'a bağlılığı teşvik etti. Sonra şöyle buyurdu. Hanımlarınızı, evlatlarınızı neye karşı koruyorsanız beni de öylece korumanız şartıyla sizinle beyatleşiyorum. Ka'b dedi ki, El-Bera bin Mağrur onun elini tutarak evet dedi ve hadisin geri kalanını zikretti. Bu hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, siz kiminle barış yaparsanız ben de onunla barış yaparım. Kiminle savaşırsanız ben de onunla savaşırım. Sonra da bana aranızdan 12 nakip gösterin diye buyurdu. İbni İshak nakipleri de zikretmektedir. Nakipler şunlardır. Es'ad bin Zürare, Rafi bin Malik, El-Bera bin Mağrur, Ubade bin Es-Samit, Abdullah bin Amr bin Haram, Sa'd bin Er-Rebi, Abdullah bin Revaha, Sa'd bin Ubade, El-Münzir bin Amr bin Hubeyş, Usayd bin Hudayr, Sa'd bin Hayseme ve Ebu'l-Heysem bin Et-Teyyihan'dır. İbni İshak dedi ki, bana Abdullah bin Ebi Bekr bin Hazm'in anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakiplere, sizler havarilerin Meryem oğlu İsa'ya kefil oldukları gibi kavminize karşı kefilsiniz dedi. Onlar da evet dediler. Yine onun zikrettiğine göre Kureyş'e beyat haberi ulaştı. Ancak onlarla birlikte gelmiş olanlar böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Aralarında müşrik olanlar ki sayıca onlardan fazla idi, 500 kişi olduğu söylenmiştir. Böyle bir şeyin olmadığına dair yemin ettiler. Çünkü onlar olan bitenden haberdar değillerdi. İbni İshak'ın belirttiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 12 adam ile birlikte Abdüddar oğullarından Mus'ab bin Umeyr'i de göndermişti. Daha sonra onların kendilerine dini ve Kur'an'ı öğretmek üzere istekte bulunmaları üzerine kendilerine Mus'ab'ı gönderdiği de söylenmiştir. Mus'ab, Es'ad bin Zürare'ye misafir oldu. Ebu Davud'un Abdurrahman bin Ka'b bin Malik yoluyla şöyle dediği rivayet edilmektedir. Babam cuma için ezanı işitince Es'ad bin Zürare'ye Allah'tan mağfiret dilerdi. Ona sebebini sordum. Dedi ki Medine'de cuma için bizi ilk toplayan kişi o olmuştu. Darekutni'de İbni Abbas'tan şunu rivayet etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'e cuma için onları topla diye mektup yazdı. Ensardan pek çok kimse Es'ad bin Zürare'nin de yardımcı olması suretiyle Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla Müslüman oldu ve nihayet İslam Medine'de yayıldı. Bu ise onların bir sonraki sene yola çıkmalarına sebep oldu. Nihayet onlardan 70 kişi hatta daha fazla Akabe'de bulundu ve daha önce geçtiğin gibi beyatleştiler.

44. Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe ile evlenmesi, Ayşe'nin Medine'ye gelmesi ve onunla gerdeğe girmesi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ben 6 yaşındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle nikahlandı. Medine'ye geldiğimizde El-Haris bin El-Hazreç oğulları arasında konakladık. Ateşli bir hastalığa yakalandığımdan dolayı saçlarım kırılıp döküldü. İyileştikten sonra saçlarım artarak perçemim uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben diğer kız arkadaşlarımla birlikte bir salıncakta iken gelip beni çağırdı. Ben de yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimden tuttuğu evin kapısında duruncaya kadar götürdü. Ben de hızlıca soluk alıp duruyordum. Nihayet nefesim biraz yavaşladı. Bundan sonra biraz su olarak onunla yüzümü ve başımı sildim. Sonra da beni evin içine soktu. Evin içinde ensardan bazı kadınlar olduğunu gördüm. Hayırlı ve mübarek olsun, kısmetin hayırlı olsun dediler. Beni o kadınlara teslim etti. Onlar da benim üstümü başımı düzelttiler. Kuşluk vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girinceye kadar beni korkutacak bir şeyle karşılaşmadım. Kadınlar beni ona teslim ettiler. O gün 9 yaşındaydım. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, sen bana rüyada 2 defa gösterildin. Seni ipek bir parça üzerinde görüyordum ve bu senin zevcendir diyor. Ben de açınca onun sen olduğunu görüyordum. Eğer bu Allah'tan ise Allah onu gerçekleştirecektir diyordum. Hişam babasından dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere çıkmadan 3 sene önce Hatice vefat etmişti. 2 sene ya da ona yakın bir süre geçtikten sonra Ayşe'yi o henüz 6 yaşında iken nikahladı. Sonra 9 yaşında iken onunla zifafa girdi. Açıklama. Ayşe'nin Medine'ye hicret edip gelmesi. Onunla Medine'de gerdeğe girmesi. Peygamber Efendimizin yanına Ayşe'nin getirilmesi, hicretin 1. yılı, 2. yılı da denilmiştir. Şevval ayında olmuştur. Ve saçım arttı. İfadede şu takdirde hasfedilmiş sözler vardır. Daha sonra o hastalıktan iyileştim, saçım da beslenip çoğaldı ve bir perçemim oldu. Kısmetin hayırlı olsun. Yani kısmetin, nasibin hayır olsun. Beni korkutacak hiçbir şey olmadı. Yani onun yanıma girişi dışında korkmamı gerektiren bir şeyle karşılaşmadım. O bununla durumu bilmeyen bir kimsenin yanına aniden girişini kinayeli olarak kastetmiş olmaktadır. Çünkü çoğunlukla böyle bir ani giriş insanı korkutur. Sureti kendisine bir bez parçası üzerinde gösteriliyordu. Onun sen olduğunu gördüm. Yüce Allah'ın izniyle ileride nikah bölümünde buna dair açıklamalar gelecektir. Ahmet ve Taberani hasen bir senetle Ayşe'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hatice vefat ettiğinde Osman bin Mazun'un hanımı Hakim kızı Havle dedi ki, ey Allah'ın Resulü, evlenmez misin? O da olur. Bildiğin bir kimse var mı diye sordu. Havle, evet, biri bakire biri de dul. Bakire Allah'ın yarattıkları arasında en sevdiğin kişinin kızı olan Ayşe'dir. Dul ise Zem'a kızı Sevde'dir. Allah Resulü, git onların yanında benden söz et dedi. O da Ebu Bekir'in yanına gitti. Bunun üzerine o kardeşinin kızıdır dedi. Allah Resulü ona, sen de ona, sen benim İslam kardeşimsin. Senin kızın da bana olur de dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir onun yanına gelerek ona Ayşe'yi nikahladı. Sonra Sevde'nin yanına gitti. Ona babana haber ver dedi. Babasına bunu anlatınca babası da Sevde'yi peygamber ile evlendirdi. Bunu Taberani de bir başka yoldan, Ayşe'den diye rivayet etmiştir. Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'i hicret ettiklerinde biz Mekke'de kalmıştık. Allah Resulü Medine'de yerleştikten sonra Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi'yi gönderdi. Ebu Bekir de Abdullah bin Ureykıt'ı gönderdi. Abdullah bin Ebi Bekre de beraberinde Ümmü Ruman'ı, Ebu Bekir'in annesini, beni
ve kız kardeşim Esma'yı bineklerine bindirerek getirmesine dair mektup yazdı. O da bizi alıp yola koyuldu. Zeyd ile Ebu Rafi de Fatıma'yı, Ümmü Külsüm'ü ve Zem'a kızı Sevde'yi götürdü. Zeyd hanımı Ümmü Eymen'i, iki çocuğu Eymen ile Üsame'yi de aldı. Birlikte yol arkadaşlığı ettik ve nihayet Medine'ye geldik. Ben Ebu Bekir'in ailesiyle birlikte kaldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi de onun yanında konakladılar. O gün kendisi mescidi ve mescidin etrafındaki odaları bina ediyordu. Zem'a kızı Sevde'yi bu odalardan birisine yerleştirdi. O sırada da onun yanında kalırdı. Ebu Bekir ona hanımın ile gerdeğe girmeni engelleyen nedir diye sordu. Bunun üzerine benimle gerdeğe girdi. El-Maverdi der ki, fukaha Ayşe ile Sevde'den önce evlenmiştir. Muhaddisler ise Sevde ile Ayşe'den önce evlenmiştir derler. Bu iki görüş şöylece telif edilebilir. O Ayşe'yi nikahlamış olmakla birlikte onunla gerdeğe girmemişti. Fakat ondan önce Sevde ile gerdeğe girmişti. Derim ki Taberani'den naklettiğim rivayet bu husustaki problemi ortadan kaldırmakta ve sözü geçen bu telifin uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.
15: Ramazan ayının kıymetini bilip değerlendirmek. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan gece ile örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi 54. ayet. Rabbimiz Allah'tır. Melikimiz ve ilahımız Allah'tır. O gökleri ve yeri 6 günde yaratmış, yaratmış olduğu bütün varlığa hakim olup boyun eğdirmiştir. Başta güneş, ay ve yıldızlar, alemlerin Rabbi Allah'tan hükmüne itaat ederek baş eğmişlerdir. Göklerin ve yerin eşsiz ve ortaksız hakimi Allah Azze ve Celle'dir. Yaratmak ve yarattıklarını emrinin altına alıp onlara egemen olmak hakkı ortaksız olarak yalnızca Allah Teala'ya aittir. Rabbimiz Allah yalnızca ve şirk koşmadan kendisine ibadet etsinler, yani hükümleri gereği hayatlarını tanzim etsinler diye yarattığı insan kullarına emirlerini Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla beyan buyurmuş ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi onlara örnek etmiştir. Yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır. En'am suresi 62. ayet. Yarattığı bütün varlığın üzerinde hükümran olan Allah Teala, insan kulları üzerinde de yegane hüküm koyucudur. İnsan kulları kendi aralarında yegane Rableri ve ilahları Allah Teala'nın hükümleriyle hükmetmeli ve yalnızca o hükümlere itaat etmelidirler. Çünkü Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Kehf suresi 26. ayet. İnsan kulları üzerinde ortaksız hüküm sahibi Allah Teala onlara helal ve haram sınırlarını beyan edip yapmaları gerekli olan vazifelerini açıklamış ve kaçınılması gerekli olanları da apaçık izah buyurmuştur. Katıksız iman eden mümin Müslüman kullar yegane Rableri Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, hayat örneklerini ve önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gereği yerine getirmeli ve kulluk vazifelerinde ihlaslı olmalıdırlar. Rabbimiz Allah iman eden ve imanlarında şüpheye düşmeyip ihlaslı olan kullarına şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı, farz kılındığı gibi oruç size de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bakara suresi 183. ayet. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın emirlerine ancak katıksız iman edenler kulak verir, dinler ve gereği gibi itaat eder. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup ondan sakınırsa işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Nur suresi 51 ve 52. ayetler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup ondan sakınırsa işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Nur suresi 51 ve 52. ayetler. Son nebi ve son resul olan Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine de kendilerinden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç farz kılınmıştır. İnsanlar için şahit yani örnek olan vasat ümmete farz kılınan ibadetlerden birisi de oruçtur. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve Allah'a iman eden son ümmete oruç farz kılındı ki oruç tutarak takva ehli olsunlar. Şartlarına riayet edilerek tutulan oruç günahlara karşı bir kalkan olup takvaya ulaşmanın vesilesidir. Katıksız iman ve takva Allah'ın velileri olan mümin kulların en bariz özelliğidir. Rabbimiz Allah Teala veli kullarının özelliklerini şöyle beyan buyuruyor. Haberiniz olsun, Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edenler ve takvaya ulaşanlardır. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yunus suresi 62 ile 64. ayetler. Muttaki olan muvahhid müminler, insanların içine düştüğü korkunç zarardan kurtulmuş ve mutluluğa ermişlerdir. İman edip salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden muttaki mümin Müslümanlar, Allah'ın velileri olup kurtuluşu ve ahiret saadetini hak etmişlerdir. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an'ın hayata uygulanışı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde beyan olunduğu üzere, oruç tutup şartlarına riayet eden mümin kullar, oruç sayesinde takvaya ulaşmakta, Allah'a dost olma konusunda derecelerini yükseltmekte ve yakınlıklarını arttırmaktadır. Oruç ibadeti, nefsin terbiye edilmesi ve arınması için farz kılınmış, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen birçok hikmetleriyle bir kulluk vazifesi olarak gündeme gelmiştir. Bu terbiye ve arınma vesilesi sadece bu ümmetin mümin kulları için değil, son ümmetten önceki ümmetler için de aynı şartlarda farz kılınmıştır. Oruç, içine riya karışmayan ve yalnızca Allah için olan bir ibadettir. Allah'a tam itaat ve teslimiyettir. Allah Teala'nın kulları için helal kıldığı şeyler oruç ile yasaklanmaktadır. Helal ve temiz olan şeylerin yenilip içilmesi ve nikahı altında bulunan eşi ile cinsi ilişki, oruç tutan için oruç müddeti, yani imsak ile başlayıp akşam güneşin batışı ile son bulan zaman diliminde yasaklanmıştır. Muvahhid şahsiyet, Rabbi Allah'a imanı, itaati ve teslimiyetinden dolayı bu yasağa uymakta ve gereğini yerine getirmektedir. Rabbi Allah'ın bu emrine itaat etmekten ayrıca haz almakta, bu vazifesini hakkıyla yerine getirmek onu mutlu etmektedir. Çünkü Rabbi Allah'a itaat etmekte, onu razı etmekte ve ondan razı olmaktadır. Mümin şahsiyet, Rabbi Allah Teala'nın kendisine şu şekilde hitap edeceği anın özlemi içindedir. Ey mutmain, tatmin bulmuş nefs! Rabbine razı edici ve razı edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fecr suresi 27 ila 30. ayetler. Katıksız iman etmiş kulun Rabbi Allah'a itaat ile tuttuğu oruç kendisine takvaya ulaştırmakta, takva ise onun kurtuluşuna vesile olmaktadır. Böylece Rabbi Allah'ı razı eden ve ondan razı olan izzetli bir kul haline gelmektedir. İman eden kullara orucu farz kılan Rabbimiz Allah Teala, oruç ibadeti hakkındaki hükmünü şöyle beyan buyuruyor. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısında başka günlerde tutsun. Güç yetiremeyenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak fidye vardır. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184. ayet. Rabbimiz Allah, herhangi bir şeyi ibadet olarak emrettiği zaman, onunla ilgili hükümlerini beyan buyurur. Bu hükümleri, Risalet ve nübüvvet ile görevli olan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin Müslümanlara bildirir ve bu konudaki Allah'ın muradını açıklar, maksadın ne olduğunu beyan eder. Rabbimiz Allah Teala son nebi ve son Resul olarak vazifeli kıldığı Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu görevini şöyle beyan buyurur. Sana zikri Kur'an'ı indirdik ki İnsanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Nahl suresi 44. ayet. Biz kitabı, Kur'an'ı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir gaye ile indirmedik. Nahl Suresi 64. Ayet. Rabbimiz Allah'ın mümin Müslüman kullarına farz kıldığı ve onlar için maddi ve manevi birçok faydaları olan Ramazan orucu sayılı günlerdir. Bir yılda bir ay olup Ramazan ayının hilalin görülmesiyle başlanıp Şevval ayının hilalinin görülmesiyle biten, bazen 29 gün, bazen de 30 gün olan sayılı günler. Ruhi ve bedeni sıhhati yerinde olan ve mukim bulunan her mükellefin oruç tutması farz olan bir kulluk borcudur. Ancak oruç tutamayacak kadar hasta olan ve seferde bulunanlar, müsait olmayan durumlarından dolayı Rabbimiz Allah'ın kendisine vermiş olduğu ruhsatın gereği olarak oruç tutmayabilirler. Ramazan ayının dışındaki günlerde sıhhat bulduklarında veya gurbetten evlerine dönünce tutamadıkları orucu gününe gün kaza ederler. Kendileri için oruç tutamayacak kadar hasta olanlar ve bu hastalıkları devam edenler her oruç günü için bir fakiri doyuracak kadar fidye vermelidirler. Gönülden ihlas ile hayır yapanlar karşılığında ziyadesiyle hayır bulur ve eğer idrak edilirse oruç tutmanın daha hayırlı olduğu malumdur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bereket ayı, mağfiret ayı, hikmet ayı olan Ramazan ayı için şöyle buyurur. Ramazan ayı, insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanın ve sizi doğru yola hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki bir gün şükredersiniz. Bakara Suresi 185. Ayet. Muttaki Müslümanlara hidayet rehberi olan hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu Ramazan ayı çok mübarek bir aydır. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Bakara Suresi 1 ve 2. Ayetler. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıktan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Maide Suresi 15 ve 16. Ayetler. Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Sizi karanlıktan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. Hadid Suresi 9. Ayet. İman edip salih amellerde bulunanları karanlıktan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir Resul'le gönderdik. Kim iman edip salih amellerde bulunursa Allah onu içinde süresiz kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. Talak Suresi 11. Ayet. De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu Kur'an'ı hak olarak Rabbinden Ruhul Kudüs indirmiştir. Nahl Suresi 102. Ayet. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, idrak etmek ve bütün imkanların seferber edilerek hayata hakim olması için çalışma ayıdır. Geceleri ve gündüzleriyle bir nur ve rahmet ayı olan Ramazan ayında hayat düsturumuzun indiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bulunmaktadır. Gerçek şu ki biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir. Selamdır o. Kadir Suresi 1-5. Ayetler. Gündüzleri oruç, geceleri teravih namazı ile ihya edilen Ramazan ayı, yalnız ve yalnız Allah için tutulan oruç, Allah'ın izniyle kendisine riayet edenin elinden tutar ve cennetin Reyyan adlı kapısından cennete götürüp ebedi mekanına yerleştirir. Muvahhid mümin kullarına karşı çok merhametli olan Rabbimiz Allah Teala, kullarına kolaylık diler, zorluk dilemez. O Allah sizleri seçmiş ve din konusunda bir güçlük yüklememiştir diye buyuran Rabbimiz Allah şu müjdeyi veriyor. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecelleri hesapsızca ödenir. Zümer Suresi 10. Ayet. Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadetini emrolunduğu gibi dosdoğru davranarak hakkıyla yerine getiren muttaki mümin kul, diğer aylarda da nafile olarak bunu devam ettirir. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri, her kameri ayda ayın 13, 14 ve 15. günleri olan Eyyamül Bid denilen günlerde nafile oruç tutan Rabbi Allah'a itaatkar mümin kul, diğer nafilelere riayet ederek Rabbi Allah'a yaklaşmaya gayret eder. Oruç kalkanı ve tevhid kılıcı ile nefsin hevası ve şeytanla savaşan mümin Müslüman şahsiyet, Allah'ın yardımıyla zafere ulaşır. Nefsinin kötü isteklerini frenler, damarlardaki şeytanın geçeceği yolları daraltır ve geçitlerini tutar, engeller. Ramazan ayını bir sulh ve selamet ayına çevirir. Başka insanlara karşı çok sabırlı davranır,

0: hakkı tavsiye eden ve birbirlerine sabrı tavsiye eden, zarardan kurtulmuş olan şahsiyetlerdir. Alemlerin Rabbi Allah Teala, böyle iman edip amelin salihini yapan muvahhid mümin kulları için büyük bir ecir hazırladığını beyanla şöyle buyurur. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet. Rabbimiz Allah'ın mümin Müslüman ve oruç tutan kulları için hazırladığı bağışlanmadan ve o büyük ecirden faydalanmak için Ramazan ayında emrolunan ibadetleri dosdoğru yaparak kulluk görevlerinin yerine getirilmesi gerekir. Rabbimiz Allah'ın salih ve sadık kullarına bahşettiği yılda bir aylık bu fırsatı çok iyi değerlendirebilenler kurtuluşa eren mutlu kullardır. Dünyada izzet, ahirette cennet.
1: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği, HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
13: Allah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. iddef.org 0212 621 çift 065.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, kabak 49.99, patates 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Reklamlar.

0: Özel FM 103.2.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el mab'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إلى آخره صدق الله العظيم. Geçen dersimizde münafıkların karakterlerini tanımaya çalışırken onlarla alakalı düzen bozma konusuna kadar gelmiştik. Düzen nedir? Düzen bozmak nedir? Onu tanımaya çalışıyorduk. Şöyle bir örneğe gelmiştik. Hani eve yeni gelen geline, evin sahibi ya da kocası o evde bir düzenden söz eder. İşte minder burada olmamalı, buraya sofra serilmemeli, pencere açık olmamalı, sürekli perde örtük tutulmalı, İşte şu şurada olmamalı, bu burada olmalı gibi o eve yeni gelen geline evin sahibi tarafından bir düzen anlatılır. İşte gelin bu denenler konusunda aynen öyle yapmalı ve düzeni bozmamalıdır. Ama bu gelin denmeyenler konusunda da serbesttir. İşte Cenab-ı Hak da Hazreti Adem Aleyhisselam'a yeni getirdiği bu evde, yeni getirdiği bu dünyada bir düzenden söz etti. Dedi ki Rabbimiz kan dökmeyin, adam öldürmeyin, zina etmeyin, küfretmeyin, münafıklık etmeyin ya da işte namaz kılın, oruç tutun buyurmuş ve böylece yeni geldikleri bu evin düzenini bildirmişti. Bir süre yeryüzünde Allah'ın koyduğu bu düzene riayet edildi. Ama Hazreti Adem'in oğlu Kabil bu düzeni bozuverdi. Adam öldürdü. Biliyorsunuz Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Yeryüzünde bu düzen bozuldu. Sonra her düzen bozulduğu dönem Allah peygamber gönderdi bu bozulanlara çeki düzen vermek için. Mesela bir Nuh gönderdi, düzeldi ama arkasından yine bozuldu. Sonra bir peygamber daha gönderdi, düzeldi. Arkasından yine bozuldu, yine peygamber gönderdi. Sonra işte en son Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı ve en sonra da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz. İslam'dan sonra özellikle bu iş geçerlidir. Çünkü artık başka peygamber gelmeyecektir. Evet, bozmak demek yani yeryüzünde düzeni bozmak demek, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmak demektir. Allah'ın isteklerinin dışına çıkmak, Allah'ın istediklerinden farklı yaşamak demektir ve işte bu münafıkların işidir. Mesela bir zamanlar Afganistan'a gidenler düzen için gidiyorlardı. Vietnam'a giderken de alçaklar öyle gitmişlerdi. Irak'a gelenler de öyle demişlerdi. Somali'ye giderlerken de orada bir bozukluk gördüklerini ve düzeltmek için gittiklerini söylüyorlardı alçaklar. İşte ve nihayet tüm dünyaya demokrasi ihraç ederlerken de hep düzen için yapıyorlardı bunları. Ama bütün bu gidişler İslam'a göre düzen değilse düzensizlik ya da düzen bozma ya da bozgunculuk diyorduk. Ali şeriatının ifadesine göre Fransız Renault fabrikasının sahibi Orta Afrika'da kabile reislerinden birinin altına son model altın kaplamalı bir araba hediye eder. Reislerinin altında bu arabayı gören kabile mensuplarının her bireri de bu arabalardan birer tane almak zorunda kalırlar. Böylece tüm kabile attan inip arabaya binmek zorunda kalırlar ve birdenbire hayatları değişiverir. Fabrikanın müdürü patronuna sorar. "Monsieur, söyler misin, niye bu adamların düzenlerini bozduk? Neden bu insanları da kendimiz gibi huzursuz yaptık?" Araba fabrikasının sahibi der ki, "Müdürüm, biz at imal etmiyoruz. Biz araba imal ediyoruz ve bize de bu iş için para lazım, pazar lazım," der. Evet, bütün mesele para ve pazar. Bunun için de gözlerine kestirdiklerine kalkınma, işte ilerleme, modernizm gibi hedefler gösterirler. Sonra da onları asimilasyona tabi tutarak kendi kültürlerini, kendi dinlerini yerleştiriverirler. Bu değişim ya da toplumların düzenlerini bozma her zaman böyle kolay kolay kendiliğinden olmayabilir. Kimileri bu münafıkların kendilerine empoze etmeye çalıştıkları değişime karşı ayak diretebilirler. O zaman bu işin imkansız görüldüğü yerlerde de silahlar konuşmaya başlar ve toplu imhalar devreye girer. Mesela bu münafıkların değişimini kabule yanaşmayan Brezilya'da virüslenmiş elbiselerle yüz binlerce Brezilyalı yok edilmiştir. Suçları nedir bunların? Suçları batılılaşmamak. Batılı münafıkların kendilerine empoze ettikleri hayat tarzını kabul etmemek ya da kendi düzenlerini değiştirmeye yanaşmamak. Tüm dünyada düzenleme adına düzensizliği ikameye soyunan bu münafıklar, sundukları bu düzensizliğe karşı ayak direten Afrika'dan da 100 milyon, Amerika'nın yerlilerinden ise 95 milyon insan katletmişlerdir. Bu iş için Orta Doğu ve Asya'da öldürdüklerinin adedi belli değildir. Milyonlarca insanın kanına girerlerken bu görevi de bir insanlık borcu olarak yaptıklarını söylüyorlardı. Zira beyaz Avrupalının dışında herkes düzensiz ve barbardı. Bakın, 1942 yılında kendini dünyanın en medeni milleti kabul eden İngiltere, Çin'i top ateşine tuttu. Sebep neydi dersiniz? Sebep Çinli'ye afyon içirebilmekti. İngilizler afyon imal etmişler ve bu afyonu da Japonya'ya sokmak, Japon insanına içirmek istiyorlardı. Japon halkı da ayak diremiş, "Bizim törelerimizde afyon içmek yoktur. Biz bunu kullanmayacağız," diyordu. İngilizlerin silahlarına hedef olan binlerce Japon bu yüzden hayatını kaybetti. Ama işin acısı, bu defa batılı afyondan daha zehirleyici, eroinden daha fazla öldürücü olan demokrasiyi imal ettiler. Güzel güzel ambalajlar içinde tüm dünya insanlığına bunu sunmaya başladılar. Yeryüzünün düzeni adına yapıyorlardı bunu. Bu zehiri içmeyi kabul etmeyip diretenler oldu mu, silahları konuşmaya başladı. Sadece Cezayir ve Tunus'ta 2 milyon insan Fransızlar tarafından öldürüldü. Ateşli silahlarla Latin Amerika'da, Afrika'da ve Asya'daki milyonlarca insanı köleleştirdiler. İddiaları bu insanları medenileştirmekti. Güya bu insanlar bozuk yaşıyordu da bu bozukluğu düzeltmeyi hedefliyorlardı. Eğer bir ülke insanı kendi değerlerine sahip çıkıp bunların empoze etmeye çalıştıkları düzeni reddetmeye kalkışırsa barış tehlikeye düşmüştü bunlar için. Hemen harekete geçerler. Bu barış sevdalısı münafıklar Körfez'de çıkarları söz konusu oldu mu hemen gemilerini yürütüverirler. 500 milyon ton bomba atarak 400 bin Iraklı Müslümanın kanını akıtıverirler. Yeter ki orada kendi düzenleri, yani demokrasi hakim olsun. Bunlar düzen bozucudurlar. Bunlar halis münafıktırlar. Bırakalım şimdi bunları, bu dışımızdaki münafıkları, dönüyoruz şimdi kendimize. Elektrik lavaboları, lavabo muslukları da dahil olmak üzere evimizdeki tüm eşyaları sokağa dökelim. Evimizi yeniden düzenlemek için yeniden yerleştirelim. Eğer İslam o yerleştirmeye düzen demiyorsa bozgunculuk demektir bu. Yani İslam onlara ihtiyaç demiyorsa, tamam bu da olmalı, bu da ihtiyaçtır, evde bu da bulunmalı demiyorsa, biz Allah'a ve Peygamber'e sorarak düzen yapmadığımız için, bilelim ki arkadaşlar, bizimki de bozuk demektir ve biz de düzen bozucuyuz demektir. Mesela çocuklarımıza aktardıklarımız, kendi kafamıza yerleştirdiklerimiz, eğer Allah ve Resulüne sorulmadan yapılmışsa, bilelim ki arkadaşlar biz de düzen bozuyoruz demektir. Biz de ifsat edenlerdeniz demektir. Bakın, kafamızı şöyle bir keselim. İçindekileri bir masanın üzerine boşaltalım. Ve çağıralım kitap ve sünneti. Diyelim ki, ya Rabbi, ya Resulallah. İşte ben bilir bilmez bütün bunları doldurmuşum kafamın içine. Ama anladım ki bunu size sormadan yapmamalıydım ama yapmışım. Şimdi pişman oldum. Bunlardan lazım dediklerinizi, kalsın dediklerinizi, şunlar şunlar şunlar sana lazımdır din adına, kulluğu yaşama adına, bunlar sana lazım, bunlar kalsın dediklerinizi tekrar koyacağım ve gereksiz bulduklarınızı atacağım desek, acaba neler kalır oraya koyabileceğimiz bir düşünün. Bu Allah'ın verdiği kafanın düzenini bozmak değil de nedir ya? Ama kendi arzumuzla kafamıza yerleştirdiklerimizi kastediyorum tabii. Yoksa biz istemeden gardiyanların okuduklarından öğrendiklerimiz değil tabii. Hani gardiyanlar sürekli bir şeyler okurlar da, mahkumlar da mecburen öğrenirler ya onu, onlar ayrı. Ben onları kastetmedim. Evet, soralım Resulullah'a. Ya Resulallah, bilir bilmez bir sürü şey yerleştirmişim ben bu kafaya. Gel şunları yeniden bir yerleştirelim diyelim. Nerede kullanacağımıza göre yerleştirmeliyiz ama. Mesela adam Bakara öğreniyor para kazanmak için. Ali İmran öğreniyor doçent olmak için. Nisa öğreniyor kitap yazmak içinse elbette bu da bozuk düzen olacaktır. Bunun dışında mesela şehri yeniden düzenlemek için başa geçirelim birini. Veya adam işte okulda düzen için kurallar koyuyor, fabrikada kurallar koyuyor, evde kurallar koyuyor düzen için. Eğer Allah onun koyduğu kurallara düzen demiyorsa, yani bizim koyduğumuz kurallara düzen demiyorsa, o zaman biz de düzen bozuculardanız demektir Allah korusun. Mesela hanımın şöyle davranması için bir kural koymuşuz. Eğer buna İslam düzen demiyorsa düzen bozmadır bu. İstediğimiz kadar düzen diyelim. Mesela perdenin şeklini şöyle yaptın, döşemeyin biçimini böyle yaptın. Eğer İslam buna izin veriyorsa tamam. Değilse bunların tamamı düzen bozmadır ve biz de düzen bozucularız. Efendim, burada kastedilen itikadi düzensizlik değil mi yani? Bu anlattıklarınızla ne ilgisi var filan diyorsanız, iyi de her amel bir imandan kaynaklanmıyor mu? Yani yeryüzünde görüntülenen bir bozukluktan bahsediliyor burada. Yani amele dönüşmüş bir bozuk inançtan, bir bozuk imandan söz ediliyor ayeti kerimede. Allah diyor ki bakın, la tufsidu fil ard, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Sonra da bakın bundan sonra iman konusu gündeme gelecek. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ diye iman konusu gündeme gelecek. Öyleyse fesat kişinin hayatında görüntülenen bozukluğudur. Mesela ikinci kat mesabesinde bir ev yapıyordu sahabe de Allah'ın Resulü razı olmuyordu buna. Çünkü imanın dışta görüntüsüydü bu ve düzeni bozmaktı bu. Veya Hazreti Ömer Efendimiz şehir planının kurallarını koyuyordu ve kim onu bozarsa bozguncu oluyordu tabii. Demek ki biz bulunduğumuz bölgenin düzenini Allah'a sorup yapacağız. En küçük biriminden en büyük birimine kadar. Mesela kazanma ve harcama düzenimizi, cüzdan düzenimizi Allah'a sorup yapacağız. Değilse Allah korusun, aksi takdirde biz de bozguncuyuz. Mesela insanın eğitiminde düzen kesinlikle Allah'a sorulmadan yapılmamalıdır. Birileri bir düzen koymuş ortaya ve demişler ki, işte efendim önce şunlar şunlar öğretilmelidir. Önce şunlar şunlar okutulmalıdır. Eğitimde şunlar şunlar önceliklidir. Eğer bütün bunlar Allah'a ve Resulüne sorulmadan yapılıyorsa, Allah'ın öncelik tanıdıklarını sonraya almak şöyle dursun, adına bile izin verilmiyorsa, işte bozmadır bu. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَامِنُوا كَمَا اَامَنَ النَّاسِ Onlara, insanların inandığı gibi siz de iman edin denilince, yani kendilerine, şu müminlerin, şu insanların inandıkları gibi siz de inanın, siz de onlar gibi mümin olun denildiği zaman da, yani siz de onlara benzeyin, onlar gibi olun. Eğer İslam'ı kabul ettiğinizi iddia ediyorsanız, onu samimiyetle yaşayan bir mümin gibi İslam dairesine girin. İmanınızda onlardan yana olun veya imanınızın görüntülenmesini onlara benzetin denildiği zaman, yani eğer namaza inanıyorsanız hadi kılın, tesettüre inanıyorsanız haydi örtünün dendiği zaman, yani müminler gibi imanınızı görüntüleyin denildiği zaman, çünkü Allah namaza da iman diyor Bakara suresinde, öyle değil mi? Hani müminlerin kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilince, liderlik İsrail oğullarından alınıp İsmail oğullarına, yani Müslümanlara devredilince, bunu hazmedemeyen Yahudiler şu yaygarayı basmışlardı. Nasıl olur? Eğer şu anda döndüğünüz kıble doğruysa önceki kıldığınız namazlar boşa gitmiştir. Yok, eğer dünkü kıbleniz doğru idiyse şu andaki kıldıklarınız boştur diyorlardı da, Allah onlara cevap olsun diye buyurdu ki, üzülmeyin ey müminler. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَهُمْ Allah asla sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyordu. Dikkat ederseniz zayi oldu dedikleri namazdı. Yani bu Yahudilerin, bu Hristiyanların boşa gitti dedikleri, zayi oldu dedikleri namazdı. Halbuki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyor. Yani bakın, burada amele de iman dendi. Öyleyse amel de imandır, iman da ameldir. İman eşittir amel, amel eşittir iman. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki bütündür. İşte onlara siz de müminler gibi iman edin. Siz de müminler gibi imanlarınızı görüntüleyin. İnandım dediğiniz şeyin amelini gerçekleştirin denildiği zaman derler ki, قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Yani şu adi, şu bayağı insanlar gibi mi iman edeceğiz? Bunlar gibi mi amel edeceğiz derler. Yaşayan yaşasın, biz konuşuyoruz derler. Yani bu işin yaşayıcıları ayrı, konuşucuları ayrı derler. Bizler edebiyatını yapanlardanız, yaşayanlar da yaşasın, biz onlardan değiliz derler. Ela innahum humus sufahau velakin la ya'lemun. Dikkat edin, gerçek sefihler, gerçek beyinsizler kendileridir fakat farkında değildirler. Gerçi beyinsizler beyinsizliklerini ne zaman bildiler ki? Veya sapıklar sapıklıklarını ne zaman anladılar ki? Mesela bakın, bu onların sefih dedikleri sahabeydi. Yani biz bu sefihler gibi mi iman edeceğiz? Biz bu beyinsizler gibi mi amel işleyeceğiz derken, onların sefih dedikleri sahabeydi. Sahabeye sefih diyorlardı alçaklar. Bu sefihler gibi mi iman edeceğiz? Öyle diyorlardı. Bakıyoruz, bugün de bu münafık karakterli insanların aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Mesela adama diyorsunuz ki, kardeş sahabe böyleydi, gel biz de böyle olalım. Biz de onlar gibi olmak, onlara benzemek zorundayız dediğimizde, çok rahat şunu diyebilmektedir adamlar. E canım, onların da ağzının tadı yokmuş yani diyorlar. Zevkleri yokmuş efendim. Yani gerçek Müslüman tavrına davet edildiklerinde onu akılsızlıkla, beyinsizlikle itham edebiliyorlar. Veya işte evinde şunlar şunlar olmasın denildiğinde, yok ya bunu ancak zevkini bilmeyenler söyler diyebiliyorlar, çok rahat alçaklar. Ne bilecekler bu enayiler ağzının tadını? Halbuki devir değişti filan diyorlar. İhtiyaç konusunda, ev tefrişi konusunda, hanımına karşı davranışları konusunda, sofrası konusunda, işçisine muamelesi konusunda, hademesine karşı davranışları konusunda Allah'ın istedikleri kendilerine hatırlatılınca çok rahat, iyi iyi anladık da kardeş, hangi devirde yaşıyoruz diyebiliyorlar. Mesela ben bir arkadaş bilirim, bugüne kadar tanıdığım sanayiciler içinde dükkanında çalıştırdığı işçilerine en iyi davranan, en güzel muamelede bulunan birisi. Paralarını bol bol veriyor. İzinlerde, düğünlerde, bayramlarda haklarını fazlasıyla veriyor. İşçilerinden kendileri veya hanımları, çoluk çocukları hastalanınca yakından ilgileniyor. Evlerine gidiyor, hal hatır soruyor, onlara elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama buna rağmen seneler, yıllar hep onun arabasını artırdı, evini artırdı, dükkanını, parasını artırdı. Yani onun her şeyi artarken, her şeyi değişirken, lakin onun dükkanında çalışanlar hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyorlar. Peki sormak lazım şimdi. Onun her şeyi değişirken, evi değişirken, arabası değişirken, parası değişirken, arabasının modeli değişirken, berikiler neden yerinde sayıyorlar? Ya da nereden kazanıyor bu arkadaş? Kazandıklarının tümü berikilerin emeği olarak çıkıyor ortaya değil mi? Öyleyse onlar sahabeydi efendim, biz onlar gibi yapamayız ki. Veya devir değişti efendim, işte kapitalist bir toplumda Müslümanca davranışa yer kalmadı. Ne yapalım? Eğer dediklerinizi yaparsak bu toplumda yok olup gideriz gibi münafık laflarını bırakalım da çalıştırdığımız insanları ya da sırtından kazandığımız insanları kendi hayat standartlarımıza yakın bir hayata çıkarmanın yollarını aramak üzere bunu Allah'a ve Resulüne sormaya çalışalım. Bu konuda ne dersiniz ey Allah'ım? Ey önderim, bu konuda ne dersin demeyi öğrenelim inşallah. Yani adama soruyorsunuz, ne kadar veriyorsun işçine? Adam diyor ki işte asgari ücret. Peki bu asgari ücreti kim tespit etti? Allah mı tespit etti? Kur'an mı tespit etti? Din mi tespit etti? Hayır. Zalim bir iktidar işte şu kadarla geçineceksin diye geçinemeyecekleri bir miktarı onlara tespit ve tayin etmiş. Biz de diyoruz ki efendim ne yapalım, biz onlara haklarını veriyoruz. Milyarlar kazanıyoruz. Kazandığımızın milyonda birini ya da yüzde birini o sırtından para kazandığımız insanlara ödüyoruz. Ondan sonra da bizim evlerimiz değişiyor, arabalarımızın modeli değişiyor, sofralarımız değişiyor, ev tefrişlerimiz artıyor. Ama dükkanımızda çalıştırdıklarımız hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor. Öyle yapmayalım da ne yapalım? Onları, o sırtından para kazandığımız insanları, gariban insanları kendi hayat standardımıza çıkarmaya çalışalım. Eğer bunu beceremiyorsak kendi hayat standartlarımızı onların yaşayışlarına indirmeye çalışalım. Böylece toplumda denge olsun, düzen olsun. Biz de denge bozucular olmayalım, düzen bozucular olmayalım. Bakın Allah diyor ki Ela innehum humus sufaha. Peki ne demek sefih? Yani sefih kim? Bakın onu, sefihin kim olduğunu Rabbimiz ileride Bakara suresinin ilerideki gelecek ayetlerinde şöyle anlatıyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Sefihler İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan yüz çevirenlerdir. Öyleyse bakın adamlar kendilerini tam karşıda görüyorlar. Hani mümin aynaydı ya zaten, bakıyorlar aynaya ve kendilerini görüyorlar. Kendileri İbrahim dininden yüz çeviriyorlar. Müslümanları gösterip, işte hadi sizler de bunlar gibi olun denilince, diyorlar ki, onlar sefih. Yani adamlar imanı fakirlere, İslam'ı düşkünlere mahsus kabul ediyorlar. Kendileri gibi şan şöhret sahiplerinin iman etmelerini düşüklük kabul ediyorlar. İmanı da, İslam'ı da, ameli de Müslümanlara reva görüyorlar. Müslümanları düşük görüyorlar. Kendileri gibi şan sahibi, şöhret sahiplerini de imandan uzak tutuyorlar. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Bu insanlar inananlarla karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz de inandık. Müminlerle karşılaştıklarında, müminlerle karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz de inandık. Biz de müminiz derler. Ama وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Şeytanları ile baş başa kalınca da kendilerini aldatan akıl hocalarıyla, kendilerine akıl veren kendi üstadlarıyla da baş başa karşı karşıya kalınca da derler ki inna ma'akum innema nahnu mustehziun. Biz sizinleyiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Yani seçim satım halinde Müslümanlarla karşı karşıya kaldıkları zaman Müslümanların oylarını alabilmek için biz de Müslümanız derler. İşte vatan millet Sakarya, dinden, imandan, kitaptan, sünnetten, peygamberden, ezandan söz ederler. Ama işte Amerikalı akıl hocalarıyla ya da İsrail'deki akıl hocalarıyla baş başa kaldıkları zaman da derler ki sakın ha o seçim satımı halinde vatandan, dinden, imandan, kitaptan bahsettiler diye bizi Müslüman zannetmeyin. Bizi onlardan zannetmeyin, sakın ha bize desteğinizi çekmeyin, biz sizinle beraberiz, biz sizin gibi inanıyoruz, biz sizin düşündüğünüz gibi düşünüyoruz derler. Şüphesiz ki bu alçakların alçaklıkları Allah tarafından bu kadar açık ve net bir biçimde ortaya konulunca, müminlerin gayızları kaynar, sinirleri kabarır. Onların hemen işini bitirmek için, Cenab-ı Hakk'ın hemen bunları kahretmesini veya kendilerine bu hainleri gebertin, bu hainlerin hemen kökünü kesin, işlerini bitirin bu alçakların gibi bir emir, bir ayet, bir işaret göndermesini beklerler Allah'ın. Müminler bu hale gelirler. Onlara karşı gayızla, kinle, nefretle bilenirler. İşte Cenab-ı Hak müminlerin hamiyeti diniyelerinden ötürü bu dereceye geldikleri böyle son derece nazik bir ortamda bütün bu heyecanları yatıştırmak, müminleri teskin etmek için bakın şöyle buyuruyor. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehum. Hakikatte Allah onlarla alay eder ve kendilerini taşkınlıkları ve azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakır. Sanki Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle Müslümanlara şöyle diyor. Siz sakin olun kullarım. Ey Müslümanlar siz sakin olun. Allah onlarla istihza ediyor. Allah onları maskaraya çeviriyor. Çevirecek de daha. Adeta azgınlıklarına meydan veriyor. Fırsat veriyor Allah. Peki bu istihzayı, yani Allah'ın onlarla istihza etmesini nasıl anlayacağız acaba? Yani nasıl bir istihza ediyor Allah onlarla? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun manası şudur Allahu Alem. Bunlar kendileri vapuru kaçırdılar ama bunların çocuklarından ciddi Müslümanlar çıkmasına imkan hazırlamak için Allah onlara imkan tanıyor. Böylece çocuklarına İslam'ı duyurma imkanı hasıl oluyor demektir. Bir de hadislerde anlatıldığına göre yarın Allah cehennemin kapılarını açıp ey kafirler, ey münafıklar haydi çıkın azabınız, cezanız bitti buyurarak onlarla istihza edecekmiş. Onlar Allah'ın bu müjdesini duyunca sevinçten çılgına dönmüş bir biçimde cehennemin açılan kapılarına yönelecekler ve tam çıkmak üzere kapıların önüne geldikleri zaman da Allah tüm kapıları kapatıverecek ve bunlarla bu şekilde alay edecekmiş. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ İşte bunlar hidayet yerine dalaleti satın almışlardır. Ama ticaretleri de kar getirmemiştir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar doğru yolu da bulamamışlardır. Yani hidayet tam ellerine geçmişken onu bırakıp da dalaleti, sapıklığı tercih ettiler. Ticaretleri kar getirmedi ve kar yolunu bulma imkanları da kalmadı. Biz biliyoruz ki ticarette iki maksat vardır. Bir, sermayeyi korumak, iki, kar etmek. Bunlar kar etmek şöyle dursun, sermayeyi bile koruyamadılar. Peki neydi bu sermaye? Sermaye imandı, sermaye hidayetti. Hidayeti kaybeden, imanı kaybeden bir adam nerede kaldı kâr etsin? Zira imansız hiçbir amelin kıymeti yoktur. İmanı olmayan bir adamın işleyeceği hiçbir amelin Allah katında en küçük bir kıymeti, en küçük bir değeri yoktur. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا Arkadaşlar, Kur'an'ın bir anlatım uslubu, bir ifade mantığı vardır. Allah soru sorar Resul-i Ekrem'e, farklı sorular sorar ama arkasından da bakıyoruz. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk. İşte peygamberim, bunlar gayb haberlerindendir ki biz sana bunları vahyediyoruz deniliyor. Bunlar gayb haberleridir ki biz onu sana vahyediyoruz, öğretiyoruz deniliyor. Peki şimdi bu ne biçim iş mi diyeceğiz? Yani ne bilecekti Resulullah da Allah bunları soruyor mu diyeceğiz? Hayır, böyle bir şey demeye hakkımız yoktur. Çünkü Allahça ifade böyledir diyoruz. Allah böyle ifade etmeyi murad etmiştir. Kimse ona bu konuda hesap sorma hakkına sahip değildir. Amenna, inandık. Mesela bakın, Cenab-ı Hak yine soruyor. El-Kari'atu. Sonra mel-kari'atü, sonra ve ma edrake mel-kari'a. Kari'a, kari'a nedir? Bilir misin peygamberim kari'anın ne demek olduğunu? Ama sen nereden bileceksin bunu? Dinle, öyleyse onu sana ben anlatayım diye bir soru soruyor. Ama aynı Allah, bakın yine kitabının başka bir yerinde, kendisine soru sorulan bu insan için şöyle buyuruyor. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Hakikaten o insan çok zalim, çok cahildir buyurur. Yani soran kim? Allah. Allâmul gıyûb olan, âlimul gaybi ve şehâdeh olan, yani gaybın da şehadetin de bileni, en bileni, mutlak bileni olan, alim olan, habir olan, semî olan, yani bilgi kendisinden olan Allah soruyor. Peki kime soruyor Allah? Yani sorulan kim? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ buyurduğu, zalim, kendisine zulmeden ya da cahil, bilgisizin bilgisizi olan insana soruyor. Ha öyleyse anlıyoruz ki arkadaşlar, bu soru değildir. Yani cevap isteyen bir soru değildir bu. Ama Allah sordu diye soru diyoruz. Ve işte Kur'an'ın böyle bir anlatım modeli, böyle bir anlatım mantığı vardır diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu anlatım modellerinden biri de burada olduğu gibi kişiyi mücerret konularla, soyut konularla sanki zor durumda bırakıp da onun bocalaması söz konusu olacaksa, yani konuyu hayata indirgemesi problem olacaksa, o zaman Cenab-ı Hak işte burada olduğu gibi örnekleme yapıyor. Konunun anlaşılabilmesi için örnek verir Rabbimiz. Mesela diyor ki bakın Allah, Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Tabi karmaşa bir konu. Nasıl anlayacağız? Allah ve nur. Peki ne demek nur? Nuru nasıl anlayacağız derken, bakın Rabbimiz insanı bu karmaşadan kurtarmak için hemen arkasından bir misalle nurun ne demek olduğunu örnekleyiveriyor. Meselu nurihi kemişkatin diyerek hemen nura bir örnek veriyor. Böylece insanı bir karmaşadan kurtarıveriyor Rabbimiz. Veya mesela Yasin suresinde baştan 12 ayet genel kurallar olarak Kur'an'ın belki baştan sona bir özeti sunuluyor. Kur'an özetleniyor, ahiret özetleniyor, Allah inancı özetleniyor, kitap anlayışı özetleniyor, peygamberlik ve peygamberler özetleniyor, cennet ve cehennem modelleri sunuluyor. Peki bütün bu anlatılanları, bütün bunları toplum hayatına nasıl indirecek miyiz? Böyle bir derdiniz, böyle bir endişeniz mi var dercesine, bakın Rabbimiz ondan sonra وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ diyerek hemen örnek bir toplum sunuveriyor. İşte burada da مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذ۪ي diye buraya kadar anlatılan insan toplumlarının bir örneğini sunmaya başlıyor Rabbimiz. Buraya kadar hatırlayın, üç grup insan anlatılmıştı. Bir müttaki olanlar, yani Bakara suresinin başında 5 ayetiyle Rabbimizin anlattığı müttaki olanlar. İkincisi 2 ayetle Rabbimizin anlattığı kafirler. Bir de ve minen nas denen 3. grupta olanlar. Peki acaba buradaki örnekleme bu anlatılan insan gruplarının hepsi için mi, yoksa sadece en son anlatılan grup için mi geçerli? Tabii insan Arapça kurallarından yararlanarak bu en son anlatılan gruba aittir diyebilecektir. Çünkü biliyoruz ki Arapçada zamirler en yakına aittir kaidesi vardır. Yani buradaki hum zamiri, meseluhum'daki hum zamiri onlar. Peki kim onlar? Kendilerinden en son söz edilenler olacaktır elbette. Buna göre anlıyoruz ki bu misalle anlatılacak insanlar ve minen nas diye en son anlatılan insanlar olacaktır. Peki neydi o? Tekrar dönelim o bölüme şimdi. Kendi kendilerine kalınca biz Müslümanlarla dalga geçiyoruz diyenler. Ama Müslümanlarla beraber olunca da ya biz de Müslümanız, biz de inanıyoruz, biz de sizinle beraberiz diyenler. İşte Allah bu gruba, bu münafıklar grubuna bir örnek sunacak burada. Tanınmaları çok zor olan ve lakin tanınmalarında Müslümanlar açısından mutlak zaruret olan İslam'ın ve Müslümanların baş düşmanlarıyla ilgili bir örnek sunulacak. Şimdi eğer biz örnekle anlatılan konuyu anlayabilirsek, yani örneği anlayabilirsek, elbette örneklendirileni de anlayabileceğiz demektir. Yani örnek anlaşılınca konu da anlaşılmış demektir. Mesela ben içinizden birine bana bir halı yapabilir misin desem, o da nasıl, yani ne model, hangi model bir halı istersin dese, ben de ona istediğim halının modelini çizmeye çalışsam, eğer o benim çizmeye çalıştığım modeli anlayamamışsa, o zaman benim istediğim halıyı hiç anlayamamış demektir. İşte örneğin anlaşılması konunun anlaşılması manasına gelecektir. Bakalım burada bir örnek sunulacak. İnşallah örneği anladığımız kadar da ayetin anlattığını anlamış olacağız. Kimi Müslümanlar yukarıdaki ayetin anlattığını anladık da burada anlatılanı anlayamadık filan diyorlar. Yani örneklemek, örneklenmek istenen konuyu anladık da örneği anlayamadık diyorlar. Bu benim anlayabildiğim kadarıyla şundan kaynaklanıyor. Tefsirler bu bölümün anlaşılmasının zor olduğunu, müşkil olduğunu, içinden çıkılmaz, karışık ve karmaşa olduğunu ısrarla söylüyorlar. Okuyanlar da şartlanıyorlar ve bir şey olmalı herhalde diyorlar. Acaba ne anlayacağız, nasıl anlayacağız diyorlar, zorlanıyorlar ve bir şey de bulamıyorlar tabii. Bu sefer de galiba anlamadık demeye başlıyorlar. Öyle değil. Kur'an aslında anlaşılmamak için gelmemiştir. Bu bölümü de anlarız ama bizim seviyemiz kadar anlarız. Bize lazım olacak kadarını anlarız. İşte burası çok önemlidir. Yani bizim Kur'an'dan anlamamız gereken nokta bizim hayatımızı düzenlemek içindir. Mesela Bakın ben cihan imparatoru bir adam olsam, o zaman benim bu ayetten anlayacağım seviye farklı olacaktır. Yani ben kadı olsaydım, görevime göre, konumuma göre farklı bir şeyler anlayacaktım. Peki bizim seviyedeki insanlar için ne varmış? Yani bizim seviyedeki insanların hayatlarını düzenlemek için ne var Kur'an'da? İşte onu inşallah anlamaya çalışalım. Meseluhum. Önce hiç ayetin başıyla ve sonuyla bağlantısı olmadan söyleyeyim. Onların örneği şu misal gibi ki, meseluhum. Onların misali, onların örneği şu misal gibi ki dedi ve bir tablonun önüne çekti bizi. Veya bir pencere açtı Kur'an bize, bir ekran çıkardı karşımıza ve dedi ki, insanlar, Müslümanlar şu örneği önce bir anlayın dedi bize. Yani formüle edilen bir problem vardı ortada, onu bir kenara aldı ve onu anlamamız için size yeni bir tablo çiziyorum dedi Allah. Peki neymiş bu tablo? Ke meselillezî istevkade nâran. Bunların durumu şol şahsın örneği gibi ki ateş yakıyor. Ateş yakmak için çabalıyor adam. İstevkade nâran olunca işte hem ateş yakıyor adam hem de yakmaya çalışıyor. Hem de yakma işini sürdürüyor olacaktır mana. Bir adam düşünün ki bir arazide ateş yakıyor. Tabii sobada değil, fırında da değil, yani dünün ateşi gibi düşünmek zorundayız. Adam ateş yakıyor. Felemma azaet ma havlehu, ateş çevresini aydınlatınca da zeheballahu binurihim, Allah onların nurunu gideriverdi. İşte karıştırılan durum burası. Bir kişi ateş yakıyor, ateşi yakan bir kişi olduğu halde ardından da Allah onların nurunu giderdi deniyor. Peki kimlerin nurudur bu giderilen? Allah o ateşle beraber olup o ateşin yakılmasıyla birlikte çevresini aydınlatan insanların gözlerinin görme özelliğini alıveriyor. Yani orada birileri var. Yani kendi sosyal hayatımızdan düşünün, çevreyle birlikte düşünün. Birisi ateş yakmış obanın kenarında, köyün kenarında veya bir kampın kenarında. O ateş çevreyi aydınlatmış, birileri var tabii orada. O ateşle ilgi kurmuşlar. Sonra aydınlanmışlar, dünyaları aydınlanmış. Sonra da Allah onların gözlerinin nurunu alıvermiş. Ama ateş yanıyor, ateş çevreyi aydınlatıyor, aydınlatmaya devam ediyor. Lakin adamların ateşle ilgileri kalmamış. Ondan sonra da وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, onları zulmetler içinde görmezler olarak kapkaranlık bırakıvermiş Allah. Ondan sonra da سُمْمُنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, onlar sağırdırlar, sağırdırlar, dinsizdirler ve kördürler. Şimdi bu adamlar artık dünyaları karardığı için, eşya ile irtibatları kesildiği için ne yapacaklarını şaşırmış haldedirler. Az evvel görüyorlardı da şimdi görmüyorlar. Her şey bitmiş. Sağır, kör, dinsiz, topal hale gelmişler. Bu bir. Bir de ev kesayibim mine semai, ya da semadan, bardaktan boşanırcasına inen bir yağmur düşünün. Fihi, o yağmurda ya da o ortamda zulümatun ve ra'dun ve bergun, karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek var. Karanlık üstüne karanlıklar var. Yani yağmurun karanlığı, kalbe çöken kasvet karanlığı, gecenin karanlığı, çevrede ışıkların sönmesinin, aydınlığın bitmesinin karanlığı, işte böyle bir teviye karanlıklar var. Sonra yıldırım ve şimşek var. Gök gürültüsü ve şimşek var, yıldırımlar var. Sonra oradaki bu insanlar, bu korkunç ortamda bulunan bu insanlar yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim mines savâ'iqi hadaral mevt. Yıldırımlardan ölüm korkusuyla ellerini, parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Yani bu ortamda ölüm korkusu nedeniyle parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Ama bilmeliler ki Vallahu muhidun bil kafirin. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Hiçbirisi kaçacak delik bile bulamayacaklardır. Hemen böyle bir parantez cümleyle işin Allah'a ait olduğunu anlatıveriyor. Yani İslam'da sosyal olaylar, tabii olaylar Allahsız anlatılamaz. Aslında karanlık, yıldırım ve şimşek de Allah'ın ayetleridir. Gök gürültüsü, yağmur, kar hepsi Allah'ın ayetleridir. Sonra buyurur ki bakın Rabbimiz yekadul berku yahtafu absarahum. Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecekti. Gözlerini kapıverecekti. Yani şimşek gözlerini kamaştıracak biçimde parlak bir ışık saçıyordu. Sonra kullema eza'e lehum, şimşek onlara ne zaman aydınlık verdiğinde meşev fihi, onun ışığında yürüyordular. Yani onun aydınlığında yol bulma imkanı elde ediyordular ama ve izâ azleme aleyhim kamu, ama onlara karartı verdi mi de kalıveriyordular. Yani ortada sap gibi dikelip kalıveriyordular. Bu manzara da anlaşıldı mı? İnşallah anlaşıldı. Şimdi neymiş? Bakın ışık var. Acaba bu vahiy mi? Ateş yakan biri var. Acaba bu peygamber mi? Yoksa bu ateşi yakan adamın kendisi mi? İşte şu oldu, acaba melek mi? Öteki oldu, acaba arz mı diye burada anlatılanları teşbihi temsili olarak hepsini başka bir şeye benzetmeye çalışmak yerine bu olayı bizim anlayacağımız ayetleri anlatan ayetler olarak anlasak belki biraz daha hoş olacak. Mesela bakın baştaki örneğe dönüyorum şimdi. Bir adam var, ateş yakıyor, çevresini aydınlatıyor ama kendisi ateşle ilgisini kesmiş adam. Neden kesmiş? Çünkü katamallahu ala kulubihim. Bunun için ilgisini kesmiş. Yani Allah onun gözünün işini, kulağının işini, kalbinin işini bitirmiş. Anlama özelliğini bitirmiş de ondan. Artık o insan hem ateş yakıyor, hem çevresindekileri aydınlatıyor ama kendisi ondan mahrum kalıyor. Öyleyse arkadaşlar bu kişinin kaybını anlatan güzel bir örnektir. İşte bakın mesela şu anda ben ateş yakıyorum ve çevremi aydınlatıyorum. Benim yaktığım bu ateşle sizler aydınlanıyorsunuz. Gönlünüz aydınlanıyor, ruhunuz ve düşünceniz aydınlanıyor. Bir şeyler anlıyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Sizin öğrenmenize, sizin aydınlanmanıza sebep olan bu ateşi şu anda ben tutuşturmaya çalışıyorum. Ama yaktığım bu ateşe karşı ben kendim nötr davranırsam, yani kendi gayretsizliğim sebebiyle veya kendim konusunda negatif isteğim sebebiyle bu yaktığım ateşten kendim istifade etmek istemezsem ve bu yüzden de benim gözümün nuru alınır ve kalbim mühürlenirse ben aynen o adam gibi olurum, Allah korusun. Yani ateş yakıp yaktığı bu ateşle çevresini aydınlatan ama kendisi bu ateşten mahrum kalan kişi. Çevresine ışık dağıtıp kendisi karanlıkta kalan kişi. Tıpkı işte ekmek fabrikası kurup imal ettiği on binlerce ekmekle çevresini doyuran ama imal ettiği ekmekten iki parça kendi ağzına almayan adam gibi. Ya da koltuğunun altında akşam evdekilere, evdeki çocuklarına iki tane ekmek götürmeyen adam gibidir. Veya başkalarına dağıttığı ekmekten kendi ağzına götürmeyen adam gibidir. Yani birilerine işte aman namuslarınıza, iffetlerinize sahip çıkın, aman çocuklarınızı Allah'ın istediği biçimde Müslümanca eğitin dediği halde birileri onun bu beyanlarıyla, onun bu irşatlarıyla aydınlanırken kendi hayatı tamamen bu konularda karanlık olan adam. Başkalarının çocuklarını eğitmeye çalışırken kendi çocuklarını eğitmeyen, kendi ailesinin namus ve iffetine sahip çıkmayan adam. İşte münafığın durumu bunun durumu gibidir diyor Rabbimiz. Demek ki kimi insanların görüntülenen örneği buymuş. Hani kimi insanlar vardı, hani vahiyle ilgisiz, yani kafirle Müslüman arasında, küfürle iman arasında gelgit yapan insanın örneği. Kafirle mümin arasında olurmuş bu adam. Hem ateş yakarmış,

vurmuş yani. Bakıyoruz adama, Allah korusun, hem Kur'an anlatıyor, hem sünnet anlatıyor, hem Kur'an yazıyor, sünnet yazıyor, hem kitap yazıyor, hem talebe yetiştiriyor. Ama kendisine karşı o kadar kör, o kadar sağır ki adam, başkalarına duyurduklarını kendine karşı uygulama noktasında o kadar kayıtsız, o kadar vurdum duymaz ki adam, karısına karşı o kadar kör ve sağır ki, çocuklarına karşı o kadar kör ve sağır ki, o kadar sağır ve vurdum duymaz ki adam, Allah korusun, sanki başkalarına duyurduğu dinle kendisine uyguladığı din tamamen farklı. İşte birinci örnekte bize bu anlatılıyor. İkinci örneğe geçiyorum şimdi. Orada ne diyordu Allah? Her tarafta yağmur, her tarafta karanlık, kasvet ya da güneşsizlik, aysızlık söz konusu. Yani böyle bir ortamda bir adam vardır. Şimşek çakıp da etrafı aydınlanınca şöyle biraz biraz adım atma imkanı buluyor. Ama ondan sonrası da onunla görebilse, onunla anlayabilse ya. Hayır, ondan sonra bocalayıp kalıyor. Nasıl yürüsün de yani. Bir kere şimşek çaktı, onunla bir adım attı ve bitti, o kadar. Şöyle değil mi ama bakın. Yani bu adam kısa bir zaman Kur'an'la beraber oluyor, sünnetle beraber oluyor, ayda bir defa veya haftada bir gün geliyor Müslümanların sohbetlerine katılıyor, onların ağzından Kur'an, sünnet dinliyor, duyduğu bu kırıntılarla biraz biraz içleri aydınlanıyor, onunla birkaç adım atıyorlar, birkaç saat idare ediyorlar ama daha sonra işte o sohbetten ayrıldıktan sonra yine eski vahiysiz hayatlarına dönüverince de yine karanlıklar içinde kalıveriyorlar. Yani ayetin ifadesinden anlıyoruz ki şimşek kendisinin dışında olan bir hadise. Yani kendisi istediği zaman o şimşeği çaktıramıyor. Şimşeği Allah çaktırıyor. Bunlar da kendileri bizzat Kur'an'la diyalog kurmuyorlar da, yani istedikleri zaman bu şimşeği çaktıracak, kendileri bizzat Kur'an'la diyalog kurabilecek konuma gelmiyorlar da, birilerinin bu ışığı yakmasını bekliyorlar. Birileri kitabı okusun, biz dinleyelim. Birileri anlatsın, birileri bize anlatsın demeden yanalar. Yani bu adamlar, arkadaşlar, bazen bazen iman ediyorlar, gayret ediyorlar, mümin olmaya çalışıyorlar, anlatanların yanına giderek biraz işte bir yol buluyorlar ama daha sonra kendilerinin kitapla diyalogları olmadığı için yine o karanlıklar alemine, buradaki karanlık küfür, nifak ve şüphe karanlığıdır. Vahiy ile beraber olunca bir an bunlar kaybolup yerini iman aydınlığı alıyor. Onun aydınlığında birkaç adım atıyorlar, birkaç gün idare ediyorlar ama daha sonra vahiy ile ilgileri kesilince kendi dünyalarına, kendi alemlerine döndüklerinde kala kalıyorlar. Yani orada da bir şeyler yapmaktadırlar elbette ama bu yaptıkları şeyler vahiyden kaynaklanmadığı için boştur bunların hepsi. Ya da burada anlatılan bu çakan şimşekten kasıt, bu adamların dünyada söyledikleri La ilahe illallah sözüdür denmiş. Yani bu adamlar bu sözü söyleyerek bir ışık yakmışlar, Müslüman olmuşlar ama Müslümanlığı sadece bununla bırakmışlar. Daha sonra Allah'ın kendilerinden istediği amelleri yaşayarak bu ışığı koruma altına almamışlar. Bu imanlarını güçlendirmemişler de yaktıkları bu ışık sönüvermiştir. Yani Müslümanlığı sadece kelime-i şehadetten ibaret zannettikleri için nurları sönüvermiştir. Bir de bu ayet münafıkların dünya hayatında İslam nimetinden faydalanmalarını anlatır denmiş. Yani yakılan bu ışıktan kasıt dünyada geçici olarak İslam nimetinden bunların istifade etmeleridir denmiş. Dünyada bu adamlar Müslüman göründükleri için Müslüman kadınlarla evlenirler, Müslümanlara varis olurlar, ganimetten faydalanırlar, kanlarını ve canlarını emin kılarlar. İşte dünyada bu kadarcık bir istifadeleri olur ama bütün bunlar sadece dünya ile sınırlıdır. Öldükleri zaman her şey bitecektir. Yani ölünce bu ışık onlar için sönecektir artık. İşte buradaki ışığın sönmesi bu anlama geliyor denmiş.

0: Veya bu ayet Hadid suresinde anlatıldığı gibi bu münafıkların kıyamet günü nurlarının söndürüleceğini anlatır denmiş. Hani kıyamet günü müminlerle münafıklar bir arada dururlarken Allah müminlere buyuracak ki ey müminler haydın sizler cennete gidin. Müminler de önlerini ve çevrelerini aydınlatan nurlarıyla, ışıklarıyla oradan ayrılıverince münafıklar karanlıkta kalıverecekler. Etrafları kapkaranlık oluverecek, üzerlerine kapkaranlık bir kaos çökecek, kahrolacaklar, perişan olacaklar ve hemen bağıracaklar Müslümanlara. Unzurna naktebis min nurikum. Ey Müslümanlar, birazcık bize dönün de nurunuzdan biz de istifade edelim. Hey Müslümanlar, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, dönün bize biraz da biz de bakalım. Şu nurunuzdan biraz biz de istifade edelim. Ya da bizden tarafa dönseniz de biz de ne yapacağımızı bir bilsek filan diyecekler. Dünyada da böyleydi zaten. Bunların vaziyeti dünyada da böyleydi. Dünyada da Müslümanların yanına geliyorlar, onların okuduğu, Müslümanların anlattığı ayetlerden biraz biraz kırıntı alıyorlar. Bu kırıntı bilgilerle biraz yol alıyorlar. İşte birkaç gün idare ediyorlar. Ama sonra kendi dünyalarına dönüverince de karanlıkta kalıveriyorlardı. İşte burada da aynen böyle. Dönün bizden tarafa biraz nurunuzdan istifade edelim. Denilecek ki onlara ya da Müslümanlar diyecekler ki onlara قِيلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Dönün arkanıza ve nurunuzu arkanızda arayın. Yani hayrola beyler ne oluyor? Hayrola bir durum mu var? Dönün geriye de nurunuzu arkanızda arayın bakalım. Dünyada nur bulacaktınız. Dünyadan nur getirecektiniz. Burada nur mu aranır? Burada nur mu bulunur? Dünyada arasaydınız bu nuru. Biz bunu dünyadan getirdik. İşte Bakara suresinin bu ayetinde de belki dünyada yanan bu nurlarının ahirette söneceği anlatılmaktadır deniyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 129.99, patlıcan 34.99, soğan 16.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.
2: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İnsana dair programımızın bugünkü bölümünde yine sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşacağız. Özellikle değerli hanımefendi kardeşlerimizin belli bir yaştan sonra yaşadıkları çok önemli bir soruna dair bitkiler dünyasında bulunan şifaların izini süreceğiz. Nedir bugünkü konumuz? Menopoz dönemine dair yaşanan şikayetlerle ilgili bize yardımcı olacak bitkilerdeki şifaların izini bugün süreceğiz inşallah. Değerli dostlarım, her hastalıkta olduğu gibi, her sağlık sorununda olduğu gibi öyle diyelim, menopoz süreci de çok iyi algılanır, çok iyi tanımlanır ise hanım kardeşlerimiz bu süreci düşünülenden çok daha makul, çok daha olumlu, çok daha mülayim bir şekilde tamamlayabilirler. Demek ki öncelikle olaya bakış, konuya bakış, konuyu algılama çok önemli. Gerek menopoz sürecinin getirdiği bazı sorunlarla ilgili durumda, gerekse diğer sağlık sorunlarında, ya yani hayata dair bütün konularda algılama çok önemli, bakış açısı çok önemli. Öncelikle şunu arz etmek isterim. Tıp uzmanları menopoz dönemini nasıl tanımlıyorlar, bu döneme nasıl bakmak icap ediyor? Bu bilgileri paylaşalım ve tabii ki tıbbi bitkilerin bu konuda bize yaptığı, yapacağı yardımlardan da bahsedeceğiz. Bunları da nasıl istifade edebileceğimizi de paylaşacağız inşallah. Menopoz kelime olarak son adet veya adetten kesilme anlamına gelir. Dolayısıyla bunu zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Adetten kesilme süreci ile başlayan bir dönem. Önemli olan şudur. Menopoz diğer deyişiyle bir gün tamamlanacak olan bu olağan doğurganlığın bittiği bu dönem nasıl bir dönemdir? Korkulacak bir dönem mi, endişe edilecek bir dönem mi, sağlık sorunlarının mantar gibi biteceği beklenen bir dönem mi? Yani bunu nasıl anlamaları lazım değerli hanım kardeşlerimizin? Menopoz sürecini anlamak ve beklemek bu bizim bu süreci iyi tanımlamamıza bağlı. Arz ediyorum, tıpkı her kadının yaşadığı diğer olağan değişim süreçleri gibi algılanması icap eder. Nedir bu olağan değişim süreçleri? 1- Çocukluk süreci. Her hanımefendi çocukluk sürecini yaşadığı gibi o süreçten kurtulduktan sonra ergenlik sürecine geçmektedir. Ergenlik sürecini tamamlayarak üreme sürecine, doğurganlık sürecine adım atmaktadır ve ardından doğurganlığın tamamlanmasıyla birlikte, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı programla birlikte menopoz süreci başlamaktadır ve menopoz sürecinin tamamlanmasıyla yaşlılık süreci ile ömür dediğimiz bize emanet edilen süreç tamamlanmaktadır. Şimdi burada 5 ayrı süreci yaşamış oluyor bir hanımefendi ömrü boyunca. İşte bunlar çok olağan, çok doğal, hepsinin ayrı hazları, ayrı zevkleri, ayrı güzellikleri olan süreçlerdir. Çocuklukta yaşadığımız o güzellikler, ergenlikte yaşanan o güzellikler, üreme sürecinde, yani bir hanımefendi kardeşimizin evlat sahibi olduğu anı düşünün. O unutulacak bir his mi, unutulacak bir duygu mu, anlatırlar dinleriz. Tabii ki değil. Yani bu güzel süreçlerin içerisindeki o güzelliklerle birlikte menopoz süreci de aynı güzellikleri ihtiva eden, yani kendine has güzellikleri ihtiva eden bir süreçtir. Yaşlılık süreci ne kadar güzel bir süreçtir ama doğru anlarsak, torunlarıyla, gelinleriyle, evladı iyalıyla, etrafıyla, yani onlarla birlikte olmak, onların kendisine hürmetini, saygısını görmek, onların güzelliklerine şahit olmak, bu yaşlılıkla elde edilecek bir güzelliktir. Yani dede olmadan torun sahibi, torun sahibi olmadan dede olamayacağı gibi yaşlılığın da kendisine has güzellikleri var. Yani bunları niye söylüyorum? Menopoz süreci normal, olağan, doğal bir süreçtir. Zira bu süreçten korkmamalı. Bu süreci tehlikeli, bir korkulacak süreç olarak görmemek gerekir. Neden? Bu sürecin daha makul, daha mülayim tamamlanması için. Peki korkarsak, endişe edersek, daha başka vehimler beklentisi içerisine girersek ne olur? Bünyemizdeki trafiği aksatmış oluruz. bünyemizdeki algılamayı bozmuş oluruz. Bünyemizin yapısında olan beyin, beden arasındaki organ haberleşmesini, organların birbiri arasındaki paslaşmayı aksatmış oluruz. Yani iç dünyamızda gereksiz ve lüzumsuz bir panik oluşturmuş oluruz ki bu paniğin sonucu olarak menopoz sürecinde yaşanan o ona çok önemli rahatsızlık verici durumlar ortaya çıkar. Yani bu durumların ortaya çıkmasında hanımefendilerin bu sürece bakışının çok önemli bir rolü var. Zira erkeklere de bu konuda çok önemli görev düşüyor. Hanımları bilgilendirme konusunda menopoz sürecine girmiş olan bir hanımefendinin beyi onun bu değişikliği yaşadığını, yeni bir sürece girdiğini bilerek ona davranması, yaklaşması lazım. Onun duygularına ona göre hitap etmesi lazım. Onun bazı isteklerini makul karşılaması lazım. Bazı davranışlarına sabırla tahammül etmesi lazım. Erkeklerin de bu konuya çok vakıf olmaları icap eder. Dolayısıyla bu her iki eşi de yakından ilgilendiren önemli bir süreçtir. Dolayısıyla bakış açımız çok önemlidir. Bu konuyla ilgili sürecin daha makul tamamlanması için. Bir kadının adet kesilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ise, yaşı da 40 yaşın altında ise erken menopoz tanısı konabilir. Hekimler, uzmanlar olaya böyle bakıyorlar. Dolayısıyla bu bilgiyi paylaşalım. Bir hanımefendinin adet kesilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ise, adetler henüz tekrar geri dönmemiş ise, o zaman yaş da 40 yaşın altında ise bir erken menopoz süreciyle karşı karşıya demektir bu durum. Adet kesilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ve yaşı da 45-50-55 civarında ise yaşanan süreç normal menopoz sürecidir. Peki bunları niye paylaşıyoruz? Ya bana ne oluyor? Bende bir anormallik var. Sinirleniyorum, stres ediyorum, korkularım var, endişelerim var. Önceden böyle değildim diye olayın sonuçlarıyla ilgilenerek daha da tetiklemek yerine bu gerçekleri bilerek çözüme doğru gitmek lazım. Erken menopoz durumuyla karşı karşıya olduğunu bilirse bir hanımefendi kardeşimiz doğru hekime başvurur, doktora başvurur ve bu durumla ilgili alınması gereken doğru tedbirlerin alınmasında gecikmez. Ama bunu bilmez ya da ihmal ederse o zaman hakikaten ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması mümkündür. Dolayısıyla burada bazı ihmalliklerin ortadan kaldırılması adına doğru bilgileri paylaşmış oluyoruz. Erken menopozun yegane sebebi olarak sigara alışkanlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu cümlenin altını kalın bir çizgiyle çizmek isterim. Erken menopoz problemi ve bu problemi tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesi sigara alışkanlığı. Yani yapısında 4500 değişik zehri ihtiva eden bu kötü uygulamayla birlikte bütün bünyemizi tedirgin ettiğimiz gibi bir hanımefendi için en önemli boyut olan kadınlık hormonlarını da ciddi biçimde tedirgin etmektedir. Bu tedirginliğin sonucunda, bu ürkütmenin sonucunda, bu korkutmanın ve sindirmenin sonucunda sigara vasıtasıyla yapılan bu, yani tarif edemiyorum, bu çok kötü bir uygulamanın sonunda ciddi bir tehlike karşımıza çıkmaktadır ki erken menopoz dediğimiz bu rahatsızlığın, bu olumsuz sürecin birçok sancılarıyla, birçok sıkıntılarıyla birlikte başlamasına yol açmaktadır sigara alışkanlığı. Demek ki sigara kelimesini duyar duymaz derin düşüncelere dalmalıyız. Eğer hayatımızda bu illet mevcut ise bunu hayatımızdan silip atmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız. Bunu zorunlu hissetmeliyiz. Çok şükür hayatımızda yok ise yanaşmaması için, hayatımızın yanından geçmemesi için uyanık olmalıyız değerli dostlarım. Evet, peki her yönüyle normal ve olağan bir değişim süreci olan menopoz dönemi problemli hale getiren etkenler nelerdir? Mutlaka bu süreç yaşanacak. Her hanımefendi belli yaşa geldiğinde, işte şartları oluştuğunda bu süreci yaşayacaktır. Bu süreç kaçınılmaz, doğal bir süreçtir. Bu süreci problemli hale getiren etkenler nelerdir? Bu soruyu sormamız lazım ve cevabını bulmamız lazım. En önemli neden bu sürecin korkuyla beklenmesidir. Sözlerimin başında da bu konuya vurgu yaptım. Korkuyla beklenmesidir. Bu korkulu bekleyiş bilinçaltında iki yanlışı barındırır. Birisi üreme işleminin sona ermesiyle kadınsı özelliklerin kaybedildiği vehmi, yanlışı, bu anlayış. Yani menopoz süreciyle birlikte artık benim bir kadın olarak hiçbir fonksiyonum kalmadı, kalmayacak. Kadın özelliğim ortadan kalkacak. Yani bitmiş bir kadın olacağım. şeklinde bir bakış, bir anlayış bu süreci problemli hale getirir. Çok önemli bir boyuttur. Zira ihmal edilen ve göz ardı edilen bir husustur. Yani bu menopoz dönemiyle ilgili şikayetlerin giderilmesi için birçok tedbir alınabilir ama bu konuda, bu boyutta bakış açısını düzeltme noktasında çok ciddi çaba sarf etmek lazım. Aksi halde diğer tedbirler yerini bulmayabiliyor. İkincisi, üreme sürecindeki belirtilen adet döngüleri gibi yaşanan o normal ve doğal durumun bir kirlilik olarak görülmesi. Menopozla birlikte bundan kurtulma isteği ve beklentisi. Bu da menopoz sürecinin olumsuz ya da problemli geçmesine sebep olacak bir anlayış hatasıdır. Bedendeki hormonal değişimi hızlandırır bu bakış açısı. Bunun sonucu olarak da ateş basmaları, aşırı terleme gibi sıkıntıları tetiklemiş olur bu anlayış. Bakınız, bizim fiziksel yapımızda cereyan eden hadiseler duygularımızla, algılamalarımızla, hayata bakışımızla, beynimizden bedenimize gönderdiğimiz o sinyallerle çok yakın alakalı. Yani onlar yönlendiriyor. Gerek aşikar gerek gizli şekilde beynimizden bedenimize gönderdiğimiz bu talimatlar, bu şekilde diyebiliriz, ya olumlu ya da olumsuz etki yapmaktadır. Yani biz şunu unutmamalıyız. Her halükarda yaşadığımız süre içinde mutlaka bedenimizin yöneticisi olduğumuzu unutmamalıyız. Bakın, her insan kendi bedeninin yöneticisi olduğunu unutmamalı ve doğru yönetmeli. Bedenini tedirgin etmemeli. Lüzumsuz ve gereksiz bir takım düşüncelere kapılarak bedenini tedirgin etmemeli. Bedendeki kasıt nedir? 100 trilyon nüfusa sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Allah bize 100 trilyon nüfusa sahip bir devleti hediye etmiştir. Her insanın bedeni kendisi için 100 trilyon canlının yaşadığı bir devlet gibidir. Bir imparatorluk gibidir. Böyle bir nüfusa sahip bir devleti Cenab-ı Hak yeryüzünde kimseye nasip etmemiştir ama her insana nasip etmiştir. Bildiğimiz manadaki devlet olarak hiç vuku bulmamıştır ama Allah'ın o her şeye gücü yeten, her şeyin en güzelini yapan nimetlerinden bir tanesi olarak her insana bir devlet nasip etmiştir. Eşi benzeri bulunmayan bir devlet hem de. O halde herkes kendisini böyle telakki etmeli ve güzel bir idareyle kendisini idare etmesi lazım. İşte bu bakış açısı bizim kendimizi idare etme biçimimize yansır. Bakış açımızda bir çarpıklık varsa, gereksiz korkular, endişeler, vehimler varsa bu durum maalesef idare biçimimize yansımaktadır. Bağırsaklarımıza yansımaktadır, midemize yansımaktadır. Kronik kabızlık şikayetinin ciddi sebeplerinden bir tanesidir idare anormalliği. Stres, depresyon, efendim bir takım korkular, bir takım endişeler geliştirmek, bunlar idaredeki olumsuzluklardır. Tevekkül içinde olmak. Cenab-ı Hak bizi yarattı, yaşatıyor ve günü geldiğinde katına davet edecek. Yani bize her şeyi ücretsiz ve bedava olarak ve bize sormadan bolca vermektedir. Böyle bir garantiyle yaşayan bir insan tevekkül içerisinde hiçbir şekilde idaresinde paniğe yer vermemeli. Tevekkül içinde olmalıyız. Allah'a doğru imanla birlikte mutluluk bizi sarmalı, içimizi doldurmalı. Müslüman insan mutlu insandır. Çünkü sonsuz gücün sahibine sığınmış ve sonsuz gücün hakim olduğu limana demir atmıştır. Bu insan mutsuz olur mu? Korkar mı? Endişe eder mi? Acaba yarınım ne olacak diye bir telaşa düşer mi? Ama bu güzel bakış açısıyla birlikte yarın ölecekmiş gibi ahirete hizmet eder. Hiç ölmeyecekmiş gibi de bu dünya için gerekli tedbirleri almaya devam eder. Bu iki önemli adımı atmak için o yüce gücün makamına, onun emrine sığınmak icap eder. Ona güvenmek icap eder. Değerli dostlarım, işte bu insanın kendisini doğru idare etmesi, korkutmadan, ürkütmeden, şefkatle kendisine muamele etmesi için gerekli bir bakış açısıdır. Bunu kısaca paylaşmış olduk. Evet, değerli dostlarım, menopoz sürecinin daha mülayim, daha az hasarla ya da hiç hasar vermeden atlatabilmek için, çünkü menopoz süreci hasar veren bir süreç değil. doğal yapısı içerisinde tamamlanıp kadın bedeninin yeniden hormonal boyutuyla kurgulandığı bir süreç. Dolayısıyla kendini tamamlayacaktır ve her şey normal seyrinde devam edecektir. Eğer bu normal seyri biz idare edemezsek, olumsuz etkilersek bazı kalıcı şikayetlere sebep olabiliriz. Buradaki sorun da budur zaten. Evet, peki bu menopoz sürecini daha iyi, daha güzel neticelendirmek için bitkiler dünyasında bizleri bekleyen şifaların izini nasıl sürebiliriz? Onlarla nasıl buluşabiliriz? Bu konuya kısaca temas edelim. Efendim, tabii ki her zaman söylediğim gibi bugün de ifade ediyorum ki menopoz sürecinin daha güzel tamamlanması, daha az zayiatla tamamlanması için mutlaka kişinin menopoz sürecinde yaşadığı menopozu şekillendiren sebepler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli ve kullanılmalı. Menopoz sürecine girmiş ve bu süreci yaşayan her hanımefendi kardeşimiz şunu bilmeli ki benim bu süreci yaşama biçimim, bu süreçte benim yaşadığım durumlar bana özel, diğerinki de ona özel. Birbirine benzer gibi gözükse de altyapıda, temelde mutlaka kişiye özel boyutu vardır. O kişiye özel boyut dikkate alınmalı. Sebeplere baktığımız zaman sebeplerin 3'ü 5'i bir kişide gözüküyorsa 5'i 10'u bir kişide gözüküyor. Yani sebeplerin sayısı ve dozu, biçimi değişmektedir. Nedir menopoz sürecinde yaşanan belirtiler? Birincisi adetlerin aksaması. Yani normal ay döngüsünde yaşanan o sürecin aksamaya başlaması, azalmaya, kesilmeye, yavaş yavaş bir takım azalma işaretlerini vermeye başlamış olması birinci sebep, birinci belirti. Peki bunu nasıl değerlendirmek lazım? Eğer yaş 40'ın altındaysa hemen gerekli tedbirleri almalı, gerekli olan doğru uygulamalarla bedene yardım etmek lazım. Peki neden azalmalar zamanından önce başladı sorusunu sormak lazım. O bir yerlerde bir yanlışlık var. Nerede? Stres boyutuyla, duygusal boyutuyla, moral boyutuyla, beslenme boyutuyla, hayata dair birçok boyutla ilgili yanlışlarımızın olduğunu, dolayısıyla bunların bünyemizde birçok olumsuz etki meydana getirdiğini ve hasreten bir kadın içinde adet döngülerinin bu sürecin çok önem arz ettiğini bilerek demek ki ben kendi bedenime iyi davranmadım, kendimi iyi yönetemedim, aksaklık burada baş gösterdi diye bir neticeye varmalı ve hemen ilgilenmeli. Yani burada bir ilgiye ihtiyaç vardır eğer normal yaştan önce bu aksamalar başladıysa. Bu uyanıklığı göstermezsek o zaman tabii ki sorun daha da derinleşebilir. Demek ki adetlerin aksaması dikkate alınmalı ve hemen bunun için gerekli tedbirler alınmalı. Bu durum östrojen ve progesteron hormonlarının dengelenmesiyle telafi edilebilir. Bitkiler bu konuda yardımcı olabilir. Zira bitkilerin yapısında erken menopozun işaretleri olan östrojen azlığını takviye ederek normal östrojen üretimi şeklinde bize yardımcı olabilir. Bitkilerin yapısında bu tür maddeler söz konusudur. Yani hormon benzeri etkiler yapan, steroid saponinler diyebileceğimiz birçok başka isimle de ifade edilebilecek doğal hormon etkisi yapan, vücutumuzdaki hormonların dengesini kuran, azalanı çoğaltan, çoğalanı azaltmış olan ve olması gerektiği dengeye getirici nitelikte etkiler gösteren bitkiler vardır. Bunlardan bir tanesi hayıt tohumu şifalı bitkisidir. Hayıt tohumu çok güzel özellikleriyle bize hizmete hazır bekleyen bitkilerden bir tanesi. Hem erkeklere hem bayanlara. Zira bu bitkinin yapısında kadın erkek cinsel hormonlarını dengeleyici etkiye sahip maddeler mevcuttur. Yani normal durumlardan çıkmış ve anormal boyutlara azalma ya da çoğalma noktasında anormal boyutlara ulaşmış bir hormon bozukluğu var ise hayıt tohumunun yapısındaki maddeler bu bozukluğu giderici, dengeleyici

yapar. Efendim nasıl olur? Hayıt tohumu bir bitki nasıl olur? Hem öyle hem böyle hem o tarafı hem bu tarafı hem o pozisyonu hem bu pozisyonu dengeleyebilir. Evet, yaşarsanız görürsünüz bu güzellikleri. Bitkilere bakışınız Allah-u Teala'nın sanat eseri olarak bakarsanız ancak onlarla barışabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın sanat eserleridir, şefkat numuneleridir bitkiler. Sadece Allah'ın bize verdiği aklı kullanarak bizim bünyemize uygun olanları seçip doğru programlarla kullanmamız icap eder. Çünkü akıl burada lazım. Cenab-ı Hak binlerce çeşit bitkiyi yaratmış. Bünyemiz için gerekli her şifayı, her gıdayı kusursuz bir şekilde onların bünyesine ilham etmiş. E bize de akıl vermiş. Ey kulum, senin için uygun olanları ara, bul ve kullan, istifade et. Biz bütün sorunlarımızı aklımızı doğru kullanmadığımız için yaşıyoruz. Yanlışlıklarımız, hatalarımız daha çok bu bağlamda bizim karşımıza çıkıyor. İşte ben sürekli olarak sizlerle paylaşıyorum şu meseleyi. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ederseniz bitkilerde sizi bekleyen şifalarla buluşamazsınız. Zira adressiz bir mektup şeklinde bir arayış ortaya çıkar. Hangi bitkiyi hangi sebeple arıyorsun? Bunu bilmelisin. Sebepler sende. Yani menopoz süreci bugünkü konumuz. Menopoz sürecinde sana özel yaşadığın durumlar adres. Bu adreslere bakarak bitkiler dünyasında cevapları bulabilirsin. Yani kendini esas alması lazım insan bitkilerle buluşmak için yola çıktığında. Bana özel, benim durumuma uygun içeriğe sahip bitkiler hangileri diye sormaya başlaması lazım bu izi sürerken. Bunu sormazsa bulabileceği şifalar, bulabileceği bitkiler başkalarına isabet edecek bitkiler olma ihtimali çok yüksek. Ve bu yanlışlık sürekli yapıldığı için efendim yaptım, kullandım, aldım da söylemişlerdi, duymuştum işte yaptım da fayda göremedim. Yani sen eline adres almadan yola çıktın, sormaya başladın. Neyi sorduğunu bilmezsen nasıl cevap alacaksın? Yanlışlık burada. Menopoz sürecinde de bu süreci daha kolay, daha mülayim, yani hormonal dengeyi yaşlılık sürecine hazırlayacak şekilde yeniden kurgulamakta yardımcı olmak istiyorsak bitkilerin kişiye özel seçilmesi gerektiğini bilmemiz icap eder değerli dostlarım. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepet

0: ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Menopoz sürecinde yaşanan belirtiler nelerdir dedik. Şifalı bitkiler bu belirtileri nasıl iyileştirir? Bu iki soruya birlikte cevap verelim. Birincisi adetlerin aksaması dedik. Bu konuda hayıt tohumunu örnek verdik. Yani bu bağlamda kullanabileceğimiz bitkilerden bazı örnekler veriyoruz. Yüzlerce örnek içerisinden birkaç tanesini burada zikrediyoruz ve bunlar hiç kimseyi bağlamamalı. Hiç kimse bunları menopoz sürecinde benim yararlanabileceğim bitkiler şeklinde bakmamalı. Bunlar örnek. Hayıt tohumu size uygun olabilir, diğerine uygun olmayabilir. Başka özellikleri dikkate alındığında bu açıklamayı yapmak durumundayım. Evet, baş ağrıları ve kramplar çok sık yaşanan, bu süreçte sık yaşanan şikayetlerdendir. Bu konuda spazm çözücü, sinirleri yatıştırıcı ve sinirleri kuvvetlendirici, sinir kas boyutunda paslaşmayı destekleyen, güçlendiren birçok bitki var. Bu birçok bitki diye ifade ettiğim bağlamda her hanımefendinin özellikle seçip kullanması icap eden bir titizlik gerekir bu konuda. Birçok bitki, bunlar içerisinden hangisi bana uygun? İşte burada uzman desteği önem arz eder. Bir örnek vermek gerekirse kedi otu kökü çok önemli bitkilerden bir tanesidir bu konuda. Herkese uygun düşer mi? Hayır, herkese uygun düşmez. Uygun düşen kimseler için ideal bir destektir. Başka ateş basması, aşırı terleme çok sık yaşanan şikayetlerdendir. Bu şikayetler tek tek değil de kişinin yapısında bulunan bütün bu konuyla ilgili menopoz döneminde yaşadığı şikayetlerin tümü dikkate alınarak bir bitkisel seçim yapıldığında işte o zaman beden şablonuyla bitki şablonu birbirine uyum sağlar. Ateş basması ve aşırı terleme konusunda bitkiler bize hakikaten çok yardım edecek şekilde yaratılmıştır. Bunlar iç salgı bezlerinin üretimini, faaliyetlerini dengeleyerek bize yardım ederler. Yani çok aşırılık varsa normal boyuta geri çeker yatıştırıcı özelliğiyle, geri kalmışlık varsa, üretimde bir azalma varsa uyarıcı özelliğiyle normal seviyeye takviye eder. Bu konuda efendim iç salgı bezleri üretimini, bu hormonal üretim, hormon bezleriyle ilgili olabilir. Diğer vücutta birçok salgı üreten bezler vardır. Bütün salgı sistemini olumlu etkileyen, dengeleyen etkilere sahiptir bu bitkiler. Bunlardan bir tanesi adaçayıdır, en basit. Mesela tabii ki doğru bir program uygulanırken adaçayı banyoları menopoz sürecinde yaşanan aşırı ter konusunda haricen bir banyo uygulaması ciddi yardım eder ama mutlaka dahili uygulamayla birlikte olmalı. Yani salgı bezlerinin efendim içeriden kullanımla ciddi bir dengelenmeye kavuşturulması lazım. Haricinde böyle bir destek çok faydalı olur. Bu desteklerde adaçayı düşünülebilir. Baş dönmesi yine çok önemli şikayetlerdendir bu süreçte yaşanan. Beyne giden kan akımını destekleyici bitkiler burada önemli yardım eder bize. Yani sadece menopoz dönemiyle ilgili değil, başla ilgili, beyinle ilgili, omuz bölgesiyle, boyun bölgesiyle ilgili şikayetlerde bu etkilere sahip, yani damar açıcı bitkiler çok önemli rol alır. Bunlardan bir tanesi ökse otudur. Ginkgo biloba olabilir, melisse olabilir. Daha yüzlerce bitki sayabiliriz. Efendim menopoz döneminde yaşanan şikayetlerden, sıkıntılardan bir tanesi de melankoli hali, yani içine kapanma, korkularla hareket etme, duygu dalgalanmaları, zaman zaman uçlara doğru gitme gelme filan. Bu durum tabii mutluluk hormonu ile mutsuzluk hormonu, bu iki duyguyu bize yaşatan hormonların dengelenmesiyle alakalı hizmetler vardır bitkilerde. Kılıç otu şifalı bitkisi bunların başında gelir. Sadece kılıç otu mu? Hayır. Fesleğen bitkisi bu bağlamda, efendim hindiba bu bağlamda, yulaf otu bu bağlamda bize yardımcı. Birçok bitki sayılabilir ama hangisi bana uygun sorusu mutlaka sorulmalı ya da hangileri şeklinde. Başka efendim anormal hassasiyet, sinirlilik ve depresyon hali. Menopoz dönemine girmiş hanımefendilerde malum çok yüksek düzeyde bir hassasiyet gelişir. Yani gerek söylenen sözleri algılama noktasında, gerekse kendi verdiği tepkiler noktasında her konuda bir hassasiyet, bir tizden alma hali vardır ki bu da bu sürecin doğal bir sonucudur. Bir gün bu bitecektir. Önemli olan şudur, bu yaşanan olağanüstü durumları kalıcı olarak bilmek. Yani ben artık bittim. Bende her türlü hastalık nüksetti. Birden hepsi çıktı. Ben artık bir yıkıntı halindeyim kabulünü göstermek. Hayır, bilmelisiniz ki bu süreç bir gün tamamlanacak. Nedir bu süreç? Tabir caizse doğurganlık sürecinde konuşlanmış hormonal üretim ve dağıtım artık bitti. Yeni bir hormonal denge, yeni bir hormonal sistem düzeni kuruluyor. İşte bu kuruluş tamamlanana kadar sabırlı olmak lazım. İşte bu süreçte yeni hormonal kurulumun daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde yerine oturması için, yani bir yanlış noktada konuşlanmaması, böyle ifade edeyim, olmaması için, yerli yerince oturması için bitkilerden alacağımız destekler çok önem arz eder. Kalıcı olarak en iyi bir şekilde efendim bize netice getirir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir makineyi düşünün. Bir herhangi bir elektronik aleti düşünün. Söktünüz, parçaladınız, dağıttınız vidaları, civataları, parçası vesairesi hepsini şöyle saçtınız etrafa ve bunları yeniden toplamanız gerekir. Böyle bir şey olarak düşünebiliriz. Tam örtüşmese de anlamak noktasında sabırlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde tekrar onun toplanıp eski haline gelmesi ya da yeni boyutuyla şekillenmesi mümkün. İşte burada menopoz döneminde hormonların vücudumuzdan, beyinden gelen mesajları taşırken yeni bir konuşlanma süreci yaşanmaktadır. Bu süreci daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde, daha üzüntüsüz, acısız, ağrısız yaşayabilmek için bitkilerden destek almak gerekir. Özellikle gerekir. Zira eğer bu destekleri ihmal edersek, İşte o yaşanan sıkıntılar kalıcı hale gelebilir. Mesela depresyon kalıcı hale gelebilir, hormonlar yerli yerince tam desteklenemediği için. Peki kendiliğinden bu süreç bitecekse ne gerek var desteğe diyebiliriz. Evet, keşke beslenmemiz çok sağlıklı olsa. Keşke yaşadığımız sosyal hayat, aile hayatı, iş hayatı bizi üzmese. Keşke duygularımız korkularla, endişelerle efendim örselenmese. Keşke gelecek kaygımız olmasa. O keşkeler olmasa ya da en aza indirebilsek, o zaman tabii ki vücut kendi doğal süreci içerisinde bunu tamamlayacaktır. Bugün içinde bu kadar olumsuz etkenin bulunmasına rağmen birçok hanımefendi kardeşimiz bu süreci gayet makul bir şekilde doğal yapısı içerisinde tamamlamaktadır. Biz burada doğal yapısı dışına çıkan bir takım sıkıntılar oluşturan kişilere nasıl yardımcı olabilir bitkiler, bunu bahsediyoruz. Evet. Efendim, anormal hassasiyet süreci vesaire dedik. Bu konuda bitkiler bize yardımcı olabilir. Yulaf samanı ya da yulaf otu diye bilinen bitki bu konuda çok önemli katkılar sağlayabilir. Hepimizin bildiği papatya yine bu bitkilerden bir tanesidir. Bu örnekler asla menopozun düzenleyici bitkileri değildir. Bir reçete olarak algılamayın. Örnektir sadece. Bu örneklere 100 tane, 200 tane bitki daha ilave edebiliriz. Bunlar içerisinden Ayşe Hanım'a şunlar uygundur, Fatma Hanım'a bunlar uygundur şeklinde bir kişiye özel seçim yapılmalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki, yorgunluk ve uykusuzluk yine önemli belirtilerdendir menopoz sürecinde yaşanan. Bunun için yine bitkilerden mutlaka destek almak gerekir. Kedotu kökü bahsetmiştik başta. Yine burada bize yardımcı olacak bitkilerden çerbetçi otu, ıhlamur çiçeği gibi birçok bildiğimiz ya da bilmediğimiz şifa kaynağı bizi beklemektedir. Biz insanlar olarak bitkilerden istifade etmek istediğimizde onlardaki şifanın izini sürerken mutlaka kendimize ait bir şey aradığımızı unutmamalıyız. Değerli dostlarım, saç dökülmesi de yine menopoz döneminde yaşanan bir durum olarak ifade edilmektedir. Biliyoruz ki doğal süreci içerisinde tamamlandığında ya da bitkisel desteklerle bu süreç doğru bir şekilde tamamlandığında, tıbbi tedavilerle tamamlandığında, hormon takviyesi vesaire, çok detayları var bunun, tamamlandığı zaman bu süreç, bu yaşanan sıkıntılardan eser kalmaz. Bu süreci tamamlarken, bu süreci yaşarken gerekli tedbirler alınmaz, beslenmeye dikkat edilmez. Beslenme çok önemli. Sosyal yaşama dikkat edilmez, strese efendim tam gaz devam edilir vesaire. Bu süreci olumsuz etkileyen etkenler devam ettiği zaman bu süreç tabii ki olumsuz sonuçlanır. Kalıcı izler bırakabilir. Bütün bu çabamız, programın ana hedefi, menopoz sürecini yaşayan, bu sürece girmiş olan hanımefendi kardeşlerimizin bu süreci hasar bırakmadan tamamlamaları için bitkilerden yararlanmaları gerekir. Bu noktada bir doğru yararlanma elde etmek için bitkilerin kişiye özel seçilmesini esas almaları icap eder. Rastgele bitki kullanımından uzak durmaları lazım. Mutlaka bu sürecin başlangıcında hekimle istişare etmeli. Hekimin öngöreceği gereken tıbbi tedavi var ise ihmal edilmemeli. Ama her halükarda tıbbi tedavi sürecinde ya da sonrasında mutlaka bitkilerle tanışmalı, kaynaşmalı. Neden? Çünkü ilaçlar yaşadığımız hastalıkların ya da sorunların sonuçlarını ilgilendirir. Sonuçları ortadan kaldırır. Sebeplerin ortadan kalkması için mutlaka bitkilerden doğru şekilde yararlanmak lazım. Yani kalıcı rahatlığa kavuşmak için bizi rahatsız eden durumlar sebepler itibariyle ortadan kalkması lazım. İşte bitkiler bize doğru seçildiğinde böyle bir destek verir. Sebepleri yok eder. Sebepler yok olunca baş ağrıları, kramplar, ateş basmaları, aşırı terlemeler, baş dönmeleri, efendim korku endişe halleri gibi menopoz sürecinde yaşanan bu olumsuzluklardan hiçbir eser kalmaz. Eğer gerekli destekler vücuda sağlanmazsa bunlardan kalıcı izler tabii ki insanı başka rahatsızlıklara doğru da sürükleyebilir değerli dostlarım. Bu bilgileri de sizlerle paylaştıktan sonra programımızı burada tamamlayacağız inşallah. Biliyorum sorularınız var. Menopoza dair, menopoz sürecinde tıbbi bitkilerdeki şifanın izini sürmek istiyorum. Beni bekleyen o şifalarla buluşmak istiyorum ve bu süreci hasarsız, daha sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyorum diyen hanımefendi kardeşlerimize yardımcı olabiliriz. Onları bilgilendirebiliriz. Bunun için 0543 676 1386 numaralı telefonumuzda bu hususta hizmetinizdedir. Sevgili dostlarım, haftaya başka bir konu başlığında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
2: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Derin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. ayet-i kerime. Burada vasatın manası adaletli, hayırlı ve faziletli demektir. Ayet-i kerimenin ifadesiyle bu ümmet faziletli bir ümmettir. İmam Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh yoluyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetteki vasatan kelimesinin adlen, adaletli şeklinde tefsir edildiğini rivayet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde vasat kökünden olup ismi taftil kalıbında kullanılan evsat kelimesi de en adaletli, en hayırlı anlamında kullanılmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti insanlara şahitlik yapacak faziletli bir ümmet kılmıştır. Dolayısıyla bu ümmet beşeriyetin önderi ve lideri konumundadır. Allah Celle Celaluhu insanlığın yularını bu ümmete vermiştir. Bu ümmet Allah'ın dinini koruma ve kıyamete kadar bütün alemlere rahmet olarak indirilen onun şeriatini muhafaza ile sorumludur. Bundan dolayı bu ümmet kıyamet günü ilahi mahkemede bu dini insanlığa ulaştırıp ulaştırmadığından mesul tutulacaktır. Bu ümmetin geçmiş peygamberlerin ümmetlerine de şahitlik edeceğine dair sahih hadisler vardır. İmam Buhari'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır. O da buyur emrine amadeyim ya Rabbi der. Allahü Teala ona sana gönderilen dini, vahyi insanlara tebliğ ettin mi der. O da evet ettim ya Rabbi der. Bunun üzerine onun ümmetine Nuh size tebliğ yaptı mı denilir. Onlar bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah Celle Celaluhu senin ümmetine tebliğ yaptığına kim şahitlik yapacak ey Nuh buyurur. Nuh aleyhisselam da Muhammed'in ümmeti diye cevap verir. Ve ümmeti Muhammed Nuh aleyhisselama şahitlik yaparlar. İşte bu hadis Allahü Teala'nın biraz önce geçen şu sözünü izah etmektedir. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız ve Resulün de size şahit olması için vasat, adaletli, hayırlı bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed yeryüzündeki görevini çok iyi idrak etmeli ve Allahü Teala'nın omuzlarına yüklediği bu önemli yükün farkında olmalıdır. Bu ümmet Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda peygamberler gibi bu davadan, beşeriyetin hidayetinden sorumlu tutulacak ve insanlara yönelik yaptıklarından hesaba çekilecektir. Ey ümmeti Muhammed, siz şahit bir ümmetsiniz. Siz Allah'ın dinini muhafaza etmek için emanet kendisine teslim edilmiş bir ümmetsiniz. İbn-i Zeyd kıyamet günü şahitlerin dört çeşit olduğunu söyler. 1- Melekler. Allahü Teala Kaf suresi 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahidin iki melek oldukları, birinin mahşere sevk etme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiştir. İkincisi peygamberler. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Nisa suresi 41. ayet-i kerime. üçüncüsü ümmeti Muhammed. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet-i kerime. Dördüncüsü ise azalar. Dillerinin ve ellerinin aleyhlerinde şahitlik edecekleri o kıyamet günü. Nur suresi 24. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bizim hakkımızda hüccet olduğu gibi Allahü Teala'nın bu ümmeti diğer milletlere şahit ve onlar hakkında sözü geçerli, adaletli bir ümmet kılmıştır. Bu ümmet kıyamet günü onlara şahitlik yapacaktır. İnsanlardan bir grup ben cemaatten ayrılıp kendimi eğitip yetiştireceğim. Sonra daha olgun bir şekilde cemaate katılıp çalışacağım diyor ve bunu samimi bir şekilde dile getiriyor. Biz onlara deriz ki gerçek terbiye ve eğitim ancak cemaat içerisinde olur. Gerçek terbiye ve eğitim ancak bu din yolunda çalışmayla olur. Kur'an-ı Kerim hazinelerini ve sırlarını yerinde oturanları açmaz. Bu din yaşanılarak anlaşılır. Sadece kitap okumakla anlaşılmaz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker kesinlikle her Müslümana farzdır. Kişinin eksikliği bu farizayı terk etmesini veya eksik yapmasını gerektirmez. Kendisi namaz kıldığı halde karısı açık olan bir kişiye neden senin hanımın kapanmıyor, öyleyse sen namazı da terk et denir mi? Bunu hangi mantık kabul eder? İbn Arabi Ahkamul Kur'an adlı eserinde şöyle diyor: kesinlikle emru bil maruf ve nehyanil münker her Müslümanın henüz bütün günahlardan temizlenmemiş ve tam olgun olmasa dahi yapması gereken bir vecibedir. Bu işi yapacak kişilerin tam olgun ve adaletli olması ehli bidata göre şarttır. Her Müslümanın kendi nefsine yönelik yapması gerekenler olduğu gibi etrafındakileri yönelik de yapması gerekenler vardır. Onlara bilmediklerini öğretmek ve onları doğruya yönlendirmekle yükümlüdür. İlim ehlinden mahir olanlar, kötülükten sakındıran kişinin bu işi yapabilmesi için kendisinin tamamen günahlardan sıyrılmış, tertemiz bir kişi olması şart değildir. Belki de günahkarlar da birbirini kötülüklerden sakındırabilir demişlerdir. Bazı usulcüler birbirine kadeh takdim edenlerin dahi birbirini uyarması farzdır demiş ve şu ayeti delil getirmiştir. Yaptıkları kötülüklerden birbirini sakındırmıyorlardı. Maide suresi 79. ayet-i kerime. İmam Cessas şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirilmesinin lüzumiyeti bakımından emru bil maruf ve nehyanil münker farizasını diğer farzlarla aynı derecede tutmuştur. Ümmetin selef ve halef bütün fakihleri de bu konuyu böyle anlamış ve vücubiyetine hükmetmişlerdir. Bir fırka emru bil maruf ve nehyanil münkerin vacip olmadığını iddia ederek şu ayeti delil getirmiştir: ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı bildirecektir. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Hazreti Ebubekir radıyallahu an insanların bu meseleyi yanlış anlamasından ve emru bil maruf ve nehyanil münkerin üzerlerine vacip olmadığını iddia etmelerinden korkmuş ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurmuştur: ey insanlar, siz bu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum: İnsanlar münkeri görüp de değiştirmezlerse Allahü Teala'nın azabının onları kuşatması yaklaşmış demektir. İmam Tirmizi Ebu Ümeyye Eşşabani'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Salabe el-Haşeni'ye gittim ve ona bu ayeti nasıl anlıyorsunuz diye sordum. O da Allah'a yemin olsun ki ben onu en iyi bilenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. O şöyle buyurdu: emri bil maruf ve nehyu anil münker'e devam edeceksiniz ta ki terk edilmeyen cimrilik, tabi olunan heva, tercih edilen dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman kendine sahip çık, avamı terk et. Kesinlikle gelecekte öyle günler vardır ki o günlerde sabretmek ateş korunu avucunda tutmak gibidir. O günlerde din için çalışanların mükafatı sizden çalışan 50 kişinin mükafatı kadardır. İmam Cessas şöyle der: şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'den naklettiğimiz ayetler ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle emri bil maruf ve nehyu anil münkerin farziyeti ispat edilmiştir. Tabii ki bu farz-ı kifayi olan bir farzdır. Yani yeterli kişiler tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinin boynundan düşer. Bunun farziyetinde ber, iyi mümin ve facir, günahkar fark etmez. Her ikisine de farzdır. Çünkü bir kişinin bazı farzları terk etmesi diğer farzları da terk etmesini gerektirmez. Bilmiyor musun? Namazı terk eden bir kişinin orucu ve diğer ibadetleri de terk etmesi doğru olmaz. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerin hükmü de bu şekildedir. İslam'ın bazı emirlerini yerine getirmeyenlerin bunu da terk etmesi söz konusu değildir. Cessas'ın emri bil maruf ve nehyu anil münker farz-ı kifayidir sözü kendi zamanı içindir. Çünkü o zaman Allah'ın şeriatı hakim ve bazı valilerin şahsi yanlışlıklarının dışında Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir ortam vardı. Bugün ise Allah'ın dininin hakimiyeti zayi edilmiş, Allah'ın yasakları ve hudutları çiğnenmiş bir durum söz konusudur. Bunun için böylesi bir ortamda La ilahe illallah sancağını yüceltmek ve bu toplumu uyarmak her Müslüman erkek ve kadına farzı ayn olmuştur. Mümin olan kişi fakihlerin bu konuyu İslam dinindeki gerçek yerine oturtmak için verdikleri fetvalar karşısında hayranlığını gizleyemez. Bu fetvalar karşısında insanın kalbi ferahlıyor. Çünkü bu rükün yok olursa İslam'ın hepsi yok olur. Bu rükün din kalesinin emin bekçisidir. Bekçi yok olunca kalede delik açılmaya başlar. Ve işte o zaman Allah'ın kulları helak, memleketler ise toz duman olur ve yeryüzünü fesat kaplar. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara suresi 251. ayet-i kerime. Yani iyilerle kötüler arasındaki çekişme ve savaşların devamı Allah'ın fazl-ı kereminden, insanlık için konulmuş ilahi bir kanundur. Çünkü bu olmazsa yeryüzünde batıl yayılır ve beşeriyet ifsat olur. Gerçekten insan bu büyük vazife emri bil maruf ve nehyu anil münker karşısındaki gerilemesini görünce kendisinin ne kadar basitleştiğini anlıyor ve kalbinin derinliklerinde eksikliğini çok açık bir şekilde hissediyor. Ben o uzun tarih sürecinde bu dini himaye eden şahısları gözümün önüne getirmek için gözlerimi yumuyor ve düşünüyorum. Bakıyorsun, onların hayatları gözünün önüne geliyor. Uzaklardan İbrahim Aleyhisselam'ı, ondan sonra sırasıyla diğer peygamberleri, Ashab-ı Hudud'u, gerçeği anlayıp Firavun'a karşı gelen sihirbazları, önderlerinin ardında Resulullah'ın ashabını, sonra Ahmet İbni Hanbel, İbni Teymiye, Seyyid Kutup ve Abdülaziz el-Bedri'leri görüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle emru bil maruf ve nehyu anil münkerin merhalelerini belirtmiştir. Sizden her kim bir kötülük münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Münkeri elle giderme imkanı varken sadece dili kullanma, sözle giderme imkanı varken de sadece kalple buğz ederek geçiştirmek caiz değildir. Haramların işlenmesi ve hududullahın çiğnenmesi toplumsal yaşamı ve emniyeti tehdit eden çok ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir hastalık eğer uygun bir şekilde tedavi edilmezse toplumda iyice yayılır. Toplumun değerleri kaybolur ve azgınlarla baş edilemez hale gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun durumunu çok ince bir şekilde tasvir etmiştir. Öyle ki bir kişinin bozgunculuğuna müsaade edilirse toplumun hepsi yıkılıp darmadağın olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır buyurmuştur. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın çizdiği sınırda durup yasakları çiğnetmeyen ile yasakları çiğneyenin durumu gemiye binen şu topluluğun durumu gibidir. Kura çektiler. Kura sonucu bazıları geminin üst katına, bazıları da alt katına yerleşti. Altta olanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerek su alıyorlardı. Dediler ki biz su almak için bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek. Bu durum karşısında gemide olanlar eğer onları delik açmaya bırakırlarsa hepsi helak olur. Eğer ki onları o yanlıştan alıkoyarlarsa kendileri de gemideki olan herkese kurtulur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın indirdiği kitaptan herhangi bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet-i kerime. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Çünkü onlar insanları Allah'ın dininden alıkoymak için Peygamberimizin Tevrat'taki sıfatlarını değiştiriyor ve gizliyorlardı. Ancak asıl itibar lafzın umumiyetine olup sebebin hususiyetine değildir. Kaidesince ayetin lafzı Allah'ın dinini, kitabını ve şeriatini gizleyen herkesi kapsamaktadır. İbn Abbas şöyle demiştir. Bu gibi ayetlerde son söz şudur. Çok esaslı bir kaide vardır ki o da şudur. Allah-u Teala'nın ehli kitabı zemmettiği her konudan Müslümanların da sakınması gereklidir. Fahrur Razi bu ayet dinen açıklanması vacip olan herhangi bir bilginin gizlenmesinin haram olduğunu ifade eder demiştir. Kurtubi ise şöyle der. Bu ayet her ne kadar Yahudi bilginleri hakkında inmişse de dünyalık herhangi bir meta elde etmek için hakkı gizlemeyi tercih eden Müslümanları da kapsamaktadır. Allah'ın dini için çalışmayan, kılını dahi kıpırdatmayan ve emru bil maruf ve nehyu anil münker yapmayanların yaratıcının katında kendilerini bekleyen kötü varış yerini bilmeleri gerekir. O yaratıcı o gün onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Onlar için orada elem verici bir azap hazırlanmıştır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve o verdikleri sözü az bir dünyalığa değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Âl-i İmrân suresi 187. ayet-i kerime. Bu ayette de ehli kitaptan bahsedilmiştir. Ancak bütün müfessirlerin görüşü bu ve benzeri ayetlerin onları ve onların dışında olup ta onlara benzeyen herkesi kapsadığı yönündedir. Hasan-ı Basri ve Katade rahimehullah bu ayetler kendisine kitaptan az da olsa ilim verilenler hakkındadır. Her kim kitaptan bir şey biliyorsa onu öğretsin. İlmi gizlemekten son derece sakının. Çünkü onu gizlemek helaktir buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Allahü Teala cahillerden öğrenme sözü almadan önce alimlerden öğretme sözü almıştır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an Allahü Teala kitap ehlinden kitabı açıklamaya dair söz almasaydı ben size hiçbir şey anlatmazdım buyurdu ve biraz önceki okumuş olduğunuz ayeti okudu. Muhammed İbni Kab da şöyle demiştir. Hiçbir alim için ilmini açıklamayıp sükût etmesi, hiçbir cahil için de cehaletini gizlemesi caiz değildir. İlmi gizleyenin tevbesinin o gizlediğini açıklamanın dışında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği şimdi zikredeceğimiz ayette çok açık bir şekilde vurgulanmıştır. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Bakara suresi 159 ve 160. ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ilmi gizleyenin tevbesinin ancak bir şartla kabul edeceğini beyan etmiştir ki o şart da o kişinin gizlediği o hakikati açıklamasıdır. Ayette geçen el-huda kelimesi gerek Kur'an'da gerekse sünnette bütün akaid ve şeriatı kapsar. Bugün hakkın ve hakikatin açıklanması tek kişinin altından kalkamayacağı kadar ağırdır. Bunun içindir ki bu işin netice vermesi için büyük gayretlere ihtiyaç vardır. İhlaslı ve samimi kişilerin bir araya gelip omuz omuza vermesi, imkanlarını ve işlerini düzene koyup belirli bir program dahilinde çalışmaları kaçınılmazdır. Allah'ın dini için çalışmayı terk edenlerin kendilerine acımaları ve Allah'ın, meleklerin, yeryüzünde yürüyen ve uçan canlıların lanetlerinin kendilerine dokunmasından sakınmaları gerekir. Onların gecikmeden tekrar hayırlı işlere başlamaları ve hatta hayırda yarışmaları, emri bil maruf ve nehyu anil münker yapmaları gerekmektedir ki Allah'ın izniyle sadık mücahitlerin

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
2: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: gibiyim buyurmuştur Tirmizi hadis kitabında. Nefisle cihat bir defalık bir mücadele değildir. Bu cihat hayat boyu devam eder. İnsan bazen nefsine yenilebilir. Önemli olan yenilgiyi kabullenip teslim olmak değil, tövbe ile yeniden ayağa kalkmaktır. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Hibemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
0: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 2361.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. HB'mizde iyilik var. 0216 630 28 28.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkan ve cealehu lenâ şiraten ve minhâca ve sallallahu alel meb'ûthi rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmiddîn. Çocuklar ve ibadetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize intikal eden hatıraları yad ediyor. Bunun üzerinde duruyor. Emri ilahileri ve hadisi şerifleri paylaşıyorduk. Son olarak Ya eyyühellezine amenu gu enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun ayet-i kerimesiyle وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Aile namazı emret. Kendin de bütün titizliğinle onu edaya sabret ayet-i kerimesi üzerinde duruyorduk. Ayet-i kerimede dile getirilen ıstıbar kelimesini sabretme. Sabretme, dişini sıkıp bir iki kereliğine değil, devamlı mücadele vererek sabır ve sebat göstermek, bıkmamak, yılmamak, vazgeçmemek, yapılan ve devam edilen işin ehemmiyetine inanarak azmi elden bırakmadan ona devam edebilmek sabrı olduğunu vurgulamıştık. Bu noktadan başlayarak devam ediyoruz. Yaşanan hayatın içinde ifade etmeye çalışılırsa, sabahın seher vaktinde, uykuların en tatlı olduğu devrede, namaz için kalkılması, günü erken ve bereketli vaktinde hayata ibadetle başlanması, aile fertlerinin kaldırılması, üşengeçlik gösteriyorlarsa onları uyandırmanın ve namazlarını eda ettirmenin hoş ve güzel üsluplarının bulunması, uykunun ağırlığına, nefsin karşı koyuşuna, onların ihmallerine hep göğüs gerilmesi, sabredilmesi, onlar arzu edilen şuuru yakalayıncaya, namaza kalkmaya alışıncaya, beden saadetleri ibadete göre şekilleninceye kadar bu sabır ve sebatı sürdürmeye devam edilmesi emrediliyor bu ayet-i kerimede. Diğer namazlarda da bu mücadelenin benzerini sergilememiz, her durumda hem kendimiz hem de ailemiz için azmimizi, şevkimizi, gayretimizi yitirmememiz isteniyor. Dış dünyanın oyalayıcılığı, İbadete göre tanzim ve tertip edilmeyişi, hatta diyebiliriz ki ibadetleri engellemek için şekillendirildiği, zaman öldürme aletlerinin bollaştığı, namaz kılanların dışlanılmaya, iblise hizmeti görev bilenlerce cezalandırılmaya çalışıldığı bir hayat akışı göz önünde tutulursa, nasıl bir sabır, sebat ve mücadele sergilememiz gerektiği biraz daha kendisini hissettirmektedir. Hayat akışı deyince, bu akışa da sadece kuş bakışı bakmayınız. Fabrika, atölye gibi iş yerlerindeki, dairelerdeki, askerdeki çocuklar ve gençler için okuldaki, sokaklardaki, kısaca her dilimdeki hayata şöyle bir farklı farklı göz gezdiriniz. Zihnen de olsa buralarda bir tur atınız. O zaman sabır ve sabır mücadelesinin çok kolay olmadığını, ayetteki ıstabir emrinin İçinde neler yattığını daha iyi anlayacaksınız. Bir çekirdeğin içinde bir ağacın yattığı gibi nice dallarının, budaklarının, yapraklarının, meyvelerinin olduğunu göreceksiniz. Ancak gönülde tatlı meltemler estiren bir gerçek var. Biz ibadetimizdeki sebatımızla ve verdiğimiz mücadelemizle ayrıca ecir alır, ebedi dünyada aile yuvamızın fertlerini de bir araya toplamanın saadetini ve hazını yaşarız. Bu elbette ki saadetimize saadet, sevincimize sevinç katacaktır ve sabretmeye, mücadele etmeye gerçekten değer bir güzelliktir. Bizden sonra gelecek aile fertlerimizin dünya ve ahiret saadetine vesile olmak, bunun için gayret etmek bizim vazifemizdir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çocukların cenaze namazına katılmaları ile ilgili bir haber bize Abdullah İbn Abbas'tan geliyor. O şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece defnedilen bir kabrin yanından geçiyordu. Bu ne zaman defnedildi diye sordu. Geçtiğimiz gece diye cevap verdiler. Beni çağırsaydınız ya buyurdu. Onu gece karanlığında defnettik. Sizi de uyandırmak istemedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öne durdu. Biz de arkasında saf olduk. Ben de namaz için saf tutanlar arasındaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanın cenaze namazını kıldırdı. Ayni rahmetullahi aleyh hadisi şeriften elde edilen fıkhi hükümleri sıralarken dördüncü maddede şunları söylüyor. Bu hadiste çocukların İslam'ın şiarı olan şeyleri için eğitilmelerine, alıştırılmalarına, gün gelip mükellef olduklarını da eda etmeleri ve hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için cemaate getirilmelerine delil vardır. Ayrıca bir çocuğun eğitim ve terbiye için farz-ı kifaya olan cenaze namazına getirilmesi teşvik ediliyorsa, bunda ecir varsa farz-ı ayın olan ibadetlerde bu gayretin gösterilmesi elbette ki daha fazla ehemmiyet kazanır. Buraya kadar olan cümleler hep ayniden naklettiğimiz cümleler. Doğru olan da budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferde olmadığı zamanlarda vakit namazlarını daha çok Mescid-i Nebi'de kıldırırdı. Bazen Medine çevresinde bulunan dostları ziyaret eder, onların mescidinde namaz kıldırırdı. Bu namazlar herkese açık olurdu. Erkekler, kadınlar ve çocuklar da namaza girirlerdi. Resulullah'ın ağlayan bir çocuk sesiyle annesi namazda huzursuz, tedirgin olur düşüncesiyle namazı kısa tuttuğu kaynaklarımızda yer alan sahih bilgiler arasındadır. Ayrıca Resulullah'ın kendi evinde ve dostlarının evinde çocuklara namaz kıldırdığını nakleden rivayetler de vardır. Böyle bir hatırayı Enes radıyallahu anh bize anlatıyor. Ben ve bir yetim Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldık. Annem Ümmü Süleym de bizim arkamızdaydı. Bu hadis müttefakun aleyh bir hadistir. Yani hem Sahih-i Buhari'de, ezan bölümünde, Sahih-i Müslim'de de mesacit bölümünde nakledilen bir hadistir. Enes'in bu hadis-i şerifte bir yetim diye dile getirdiği kişinin Dumeyra İbni Said el-Humeyri olduğu kanaati ağırlıktadır. Babası Said de daha çok Ebu Dumeyre künyesiyle bilinir. Enes'in naklettiği bu hadis aynı zamanda hanımları saflarda erkeklerin aralarına katmaya çalışanlara, daha doğrusu insanları dış dünyada ifsad ettikleri veya etmeye çalıştıkları yetmiyormuş gibi namaz kılanları da namaz sırasında ifsad etmeye uğraşanlara verilebilecek bir dizi cevaptan birisidir. Ümmü Süleym faziletlerle dolu, inandığı hak dava uğruna nice fedakarlıklar sergilemiş, İslam'ı her zerresiyle anlamak, yaşamak ve savunmak için çırpınmış bir kadındır. Kendi evinde, safta, kendi oğlunun yanına bile durmamış, onların arkasında yalnız başına saf tutmuştur. Bu konuda elbette söyleyecek çok söz var, yerinde söylenilmesi elbette daha uygun olandır. Burada dikkat edilmesi gereken iki çocuğun Allah Resulüne uyarak namaz kılışları. Bir başka açıdan bakıldığında, Allah Resulü'nün iki çocuğa ve bir kadına namaz kıldırışıdır. Bu namaz nafile bir namazdır. Müslim'in rivayetinde bu namazın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından iki rekat olarak kıldırıldığı zikredilir. Annelerimizden Meymune radıyallahu anh Abdullah İbni Abbas'ın teyzesidir. Abdullah radıyallahu anh zaman zaman onun evine gider ve gece teyzesinin yanında kaldığı olurdu. Burada yaşadığı bir hatırayı bizlere şöyle aktarıyor. Bir gece Allah Resulü ile birlikte namaz kılmak istedim ve sol tarafına durarak ona uydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başımın arkasından tutarak beni sağ tarafına geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıldığı bu namaz teheccüd namazıdır. Resulullah'ın teheccüd namazlarını daha uzun kıldığı bilinen bir gerçektir. Abdullah'ın teyzesinin evinde kalma sebeplerinden biri de bu gece namazlarında Allah Resulüne uyarak onun imametinde namaz kılmaktır. Bu onun için bir sevinç vesilesidir. Bu hadis birçok koldan birçok rivayetle gelir. Dolayısıyla farklı bilgiler sunan nakiller de çoktur. Bunlardan birisinde Abdullah, Allah Resulü'nün gece nasıl namaz kıldığına bakmak istedim der. Onun bu duygular ve güzellikler ile filizlenip yetişmesi, bunu sevgiyle, kendi arzu ve isteğiyle yapması, Bunun için fırsat araması gerçekten takdir edilecek hususiyetlerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımızın yetiştirilmesi, ibadeti öğrenmesi, sevdirilmesi ve ibadete alıştırılmasında da bizim örneğimizdir. Çocuklarımızın bugünleri kadar yarınlarını, gelip geçici hayatları kadar belki ondan çok daha fazla ebedi hayatlarını düşünmek zorundayız. Tekrar vurguluyoruz. İki cihanda da saadetlerin en güzeli onlarla birlikte elde edilen saadettir. Oruç da namaz gibi bedeni ibadetlerdendir. Namazla birleşince daha da manevi bir atmosferin insanı kuşatmasına ve farklı güzelliklerin yaşanmasına vesile olur. Ramazan ayında manevi duyguların daha farklı boyutlarda yaşandığı bilinen bir gerçektir. Oruçta nefse, arzulara ve şehvete hükmetme dirayeti, muhtacın halini hissetme hikmeti daha açıktır. Onda insanoğlunun bir lokma yiyeceği, bir yudum içeceği bile muhtaç olduğu, insanın güç ve kudreti, makam ve mevkisi ne olursa olsun bunlarsız edemeyeceği, acizliği, razzak olan Allah'a muhtaciyeti, bu gerçeğin zihne nakledilişi vardır. Bir hadis-i kutsi'de orucun farkı şöyle zikredilir. Ademoğlunun her hayırlı ameli katlanarak mükafat alır. İyilikler 10 katından 700 katına kadar karşılık bulur. Ancak oruç farklıdır. O bana aittir. Onun mükafatını ben takdir edip vereceğim. Çünkü oruçlu mümin şehvetini, iştihasının çektiklerini, yiyeceğini benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Orucunu bitirip iftar ettiğinde duyduğu sevinç anı ve Rabbi ile karşılaştığı o gündeki sevinç anı. Oruçlu bir insanın oruç sebebiyle ağzından meydana gelen koku Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bu hadis-i şerif yine müttefakun aleyh olan, yani hem Sahih-i Buhari'de savun bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in Sıyam bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Oruçta Allah rızası için arzulara gem vurmak ve sabretmek vardır. Onda fakirin, muhtacın halini anlayış, açlık duygusunun nasıl bir duygu olduğunu tadış, aç uyumak zorunda kalan insanlara merhamette canlanış vardır. Nitekim Ramazan ayında bunun gönüllerde bıraktığı tesiri, insanlarda canlanan iyilik yapma, infakta bulunma arzularını daha açık ve net bir şekilde görüyor, hissediyoruz. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh nakleder. Yusuf aleyhisselama, yeryüzü hazinelerinin başındasın, yine de kendine açlık mı çektiriyorsun diye sorulur. Bu oruç tuttuğu için sorulan bir soru. Yusuf aleyhisselam cevap veriyor. Kendimi doyurmaktan, tok olunca da açları unutmaktan korkuyorum. Hasanül Basri rahmetullahi aleyh insanın acziyetini ve muhtaciyetini dile getirerek şöyle der. İnsanoğlu gerçekten zavallıdır. Ömrü sınırlı. Emellerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meçhul. Kendisini bekleyen hastalıkları örtülüdür. Bir et parçasıyla konuşur, yağ parçasıyla görür, kıkırdak ve kemik parçalarıyla duyar, açlığın esiri tokluğun gevşetip yere serdiğidir. İnsan ne kadar varlıklı olursa olsun, emrinde hizmetinde ne kadar çalışan bulunursa bulunsun, ne kadar cebarutluk yaparsa yapsın, isterse kibir ve gururu dağları tutsun, neticede budur ve acizdir. Açlığın veya sancının kıvrandırdığı, hastalığın soldurduğu, ölümün alıp götürdüğüdür. Geriye yaptıkları acı tatlı hatıraları kalır. Onların çoğu da bir süre sonra unutulur. Ancak hiçbir şeyi unutmayan vardır ve yapılanların hepsi iyi olsun, kötü olsun muhasebe için insanın önüne gelir. İnsan hayatına bu şuurla şekil vermeli, nereden gelip nereye gittiğini bilmelidir. Çocuğun oruca alışmasında hem iradesini güçlendirme, nefse hakimiyetini artırma, hem de açlığa susuzluğa katlanmanın bu nimetleri bize bahşeden Rabbimiz uğruna olduğunu hissetmenin, bu şuuru elde etmenin derinlikleri vardır. Bunlara ek olarak sonraki yıllarda yad edeceği, kendisi gibi oruca başlayan, alışmaya çalışan çocuklarına, torunlarına ve yakınlarına aktaracağı tatlı hatıraları vardır. İftar saatini iple çekişler, iyice acıkınca mutfağa girip çıkarak annenin iftar için neler hazırladığını gözden geçirişler, onları nasıl yiyeceğini hayal edişler, canının çektiği şeyleri dile getirişler, bazen oruçlu olduğunu unutuşlar, bakkaldan iftar için ekmek alıp gelirken farkında olmadan açlık duygusuyla ucundan koparıp yiyişler, Ramazan topunun atışını kapıda bekleyişler, anneye babaya oruçla ilgili sorulan sorular ve daha neler neler. Çocuklar büyüklerinden bu tür hatıraları dinlemekten, onların da çocuk olduğu günlerin çocukça davranışlarının varlığını bilmekten, duymaktan hoşlanırlar. Bu hatıraların paylaşılması ve büyüklerle küçükler arasında yakınlığın doğmasına vesile olur. Bu hatıralar yaşanmalıdır ki anlatılabilsin, yaşanmalıdır ki paylaşılabilsin. Çocuklar oruca alıştırılsın. Dolayısıyla orucun lezzetini, irade hakimiyetini de hem kazansın hem hissetsin. Hac da farklı bir ibadet. Hac kelimesi lügatte mutlak manada niyet etmek, kastetmek, belli bir hedef tayin edip ona yol tutmak, onu ziyaret etmek demektir. Böyle bir niyetin, azmin ve ziyaretin tekrarı hac kelimesinin asıl manasına daha uygundur. Ayrıca kelimenin yapısında kastedilen yön tutulan mekanın yüce görülüşü ve tazimi anlamı da vardır. Bütün bu manalar göz önüne tutulduğunda hac, gönülde yüce bir yeri olan bir hedefe yönelerek ona yol tutmak, bu niyeti kastı tekrar tekrar taşımak demektir. Fıkhi manada ise din-i mübinin rükünlerinden birisini eda için Beytullah'ı hedef tayin ederek onu kastedip ona yönelip yol tutmak, onu ziyaret etmek, onunla ilgili ibadetleri yerine getirmektir. Bu yol tutuş yeryüzünün en mukaddes beldesine en güzel duygularla yol tutuştur. Bu sıradan bir yolculuk değildir. Bu yolculuk gücü yeten, imkan ve yol bulan insanlar üzerinde Beytullah'ı hac etmeleri Allah'a bir kulluk borcudur ayeti kerimesinde zikredilen Allah'ın kullar üzerindeki hakkını, ona olan kulluk borcunu eda yolculuğudur. İbrahim aleyhisselamın dünyanın dört bir köşesinden mümin gönüllerin bu topraklara meylederek gelmene isteyen duasının bereketi olan yolculuktur. Bu yolculuk Allah Resulü'nün kim Allah için hac eder, haccını eda sırasında şehevi sözler kullanmaz, şehevi davranışlarda bulunmaz, günah işlemez ve kötülük ve bayağılıklara tevessül etmezse, annesinden doğduğu gün gibi temizlenmiş olarak diyarına döner hadisinin müjdesine mazhar olma yolculuğudur. Bu yolculuk, ümmeti Muhammed'in kıblegahına, Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya, onun çevresinde Mevla'ya secde etmeye yolculuktur. Bu yolculuk İslam'ın beş temelinden birini eda yolculuğudur. Bu yolculuk, tanınmayan diyarlardan gelen müminlerle bir araya gelme, birlikte Rahman'a yönelerek dua etme yolculuğudur. Bu yolculuk, İslam nurunun ilk doğduğu, Allah'tan gelen vahiylerin indiği ve tebliğ edildiği, acı tatlı nice hatıraların yaşandığı, nice ibret dolu sahnelerin cereyan ettiği topraklara yolculuktur. Bu yolculuk, Pınar'ın kaynağına yolculuktur. Bu yolculuk, azmi, şevki, gayretleri, duyguları tazelemenin, ateşlemenin, kirleri, pasları temizlemenin yolculuğudur. Bu yolculuğa uygun şartlarda çocukların da çıkması, hac serinin içinde yer alması, onların dünyasına tahminleri aşacak kadar tesir edecek, ufuklarını genişletecek, güzel hasretleri besleyecektir. Hac şartlarının zorluğu önümüze setler çekiyorsa, umrenin birçok arzularımızı, ümitlerimizi gerçekleştireceğine inanıyoruz. Küçük yaşlarda Beytullah'a varmak, büyük neticelerin elde edilmesine vesile olacaktır. Çocuk yaşlarında hac ile ilgili bir hatırasını Said İbni Yezid bizlere anlatıyor. Babam beni Allah Resulü ile birlikte yapılan veda haccına götürdü. Bu sırada 7 yaşlarındaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir kere hac yapma imkanı bulmuştur. Mekke'nin fethinin 2. yılında yapılan veda haccı onun ilk ve son haccı olmuştur. Bu haccı sırasında kafilesinde çocuklar da bulunmuş. Yaşadıkları hatıraları birer hazine gibi onlar da saklamış. Sonraki nesillerle paylaşmışlardır. Bunlardan biri de yukarıda adı geçen sahiptir. Her çocuğa nasip olmayan, gerçekten iftihar edilecek hatırasını sonraki yıllara o taşımıştır. Hac ibadeti bilindiği gibi oldukça teferruatlı, meşakkatli bir ibadettir. Uzak mesafelerden geliş

İçinde yalnızlığın evden, akrabalardan, komşulardan, tanıdık simalardan, mal ve mülkten uzaklığın yaşandığı bir ibadettir. Ancak insanın ufkunu açan, unutulmaz hatıralar bırakan, yeni dostlar edinirken kendisi gibi evinden, barkından, ülkesinden kopup gelmiş nice insanla yan yana durup Yaratan'a hep birlikte yönelişe, duaya vesile olan bir ibadet. İnsanı dünyanın dört bir yanına dağılmış mümin gönüllerle Beytullah'ın çevresinde vahiy diyarında buluşturan bir ibadet. Şimdi bir başka hatırayı ergenlik çağlarına yaklaştığı günlerde hac kervanına katılan Abdullah İbni Abbas'tan dinliyoruz. O kendisiyle ilgili olmayan farklı bir hadiseyi bize anlatıyor. Hac yolculuğu sırasında Revha denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kafileyle karşılaşmıştı. Bu kafilede bulunan bir kadın karşılaştıkları kişinin Allah Resulü olduğunu öğrenince çocuğunu bineğinin üzerinde duran Resulullah'a doğru kaldırarak "Bunun içinde hac var mıdır?" diye sordu. Hac var mıdır sorusuyla bunun hacı sahih midir, doğru mudur, hac sayılır mı demek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, senin içinde ecir vardır." buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Hac bölümünde, yine Sünen-i Ebi Davud'da Menasik bölümünde zikredilir. Aynı hadiseyi Cabir İbni Abdillah rahmetullahi aleyh farklı kelimeler dile getirerek anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında bineğinin üzerindeydi. Bir kadın küçük bir çocuğu Allah Resulüne doğru kaldırarak "Bu hac edebilir mi?" diye sordu. Efendimiz "Evet, sen de ecir alırsın." buyurdu. Allah Resulü'nün işaret ettiği ecir alma ayrıca üzerine durulmaya değer bir noktadır. Çocuklar yaşları küçük olsa da, yani henüz mükellef olmasalar da ibadet edebilirler. Onların ibadetlerine vesile olan, onlara ibadet için imkan hazırlayan, ibadet etme sevgisi aşılayan, çocukları ibadet etsin diye maddi manevi külfetlere katlanan müminler bu samimiyetleri, bu davranışları, niyetleri ve gayretleri sebebiyle ecir alırlar. Bu duyguyu taşıyan, yavrusuna namaz için ibadet ettiren, ona namaz kılsın diye abdest aldırmaya gayret eden, onların küçücük ellerini ve ayaklarını yıkayan, namaza dururken ellerini üst üste koyarak bağlayan, nasıl bağlanacağını gösteren, Kabe'yi tavaf ederken onu omuzlarında taşıyan, onlara selam verdiren anne babaları görmek ne kadar gönlü hoş görünüyor. Elbette ki bunun ecrini alacaklarına da inanıyoruz. Üniversitede yıllarında Trabzon'a bir yolculuk yapmıştım. Bu yolculuk sırasında otobüsümüzü kullanan şoförün davranışları zihnimdeki canlılığını hala korumaya devam ediyor. Fatsa yakınlarına geldiğimizde uzaktan öğle ezanı duyulmaya başlamıştı. Şoförümüz ezan sesi derinden derine duyulurken yavaşlamış, giderek yaklaşırken yolun kıyısında yeni yapılan bir caminin henüz duvarları örülmeyen avlusuna girerek park etmişti. Sonra ayağa kalkarak "Kardeşlerim, 20 dakika kadar namaz molası vereceğiz." diyerek gönlümüzü fethetmişti. Koltuğunun alt yan tarafında duran terliklerini alarak arabadan aşağı atlamış, biz de sevinç içinde arabadan inmiş, abdest almak için hemen önümüzde yer alan musluklara yönelmiştik. Bir baba 3, 5 ve 6 yaşlarında 3 çocuğuna da teker teker abdest aldırmış, camiye küçüklerin ellerinden tutarak birlikte girmiştik. Ülkemizin 1980 öncesi anarşiyle kavrulduğu, gençlerimizin kirli eller tarafından kutuplara bölünerek birbirine kırdırıldığı, İslam'a karşı duyulan kin ve öfkenin bugüne göre daha açık bir şekilde ifade edildiği, hak ve hukuk kayıplarının daha çok ve çokça yaşandığı bir atmosferde bu hadise gönlümüze merhem olmuştu. Şoförün daha sonra da dikkatimizi çeken tavırları hem de bu babanın çocuklarına ilgisi silinmeyecek şekilde aklımıza yer etmişti. Bu çocukların namazıyla sadece o babanın değil, o şoförün de ecir aldığına inanıyorum. Yad ettikçe de dua ediyorum. İslami ahlak güzelliğinin bir örneğini sergilemiş, insanların huzur içinde namaz kılmalarına vesile olmuş, bunu şuurla ve tabi bir davranış olarak yapmış, herkesten önce kendisi abdestini alıp namazını kılmak için harekete geçmişti. Daha sonra farklı da olsa aynı güzelliği vurgulayan başka hadiselerle de karşılaştım. Ancak o günkü yaşadığımı unutmadım, fırsat buldukça da bugün de olduğu gibi yad ettim.
ancak aksiyle de

0: karşılaştım. Acı olanlarıyla da karşılaştım, küstahlarla da karşılaştım. Mesleği ve durumu ne olursa olsun, her mümin kendi bulunduğu alanda ve çevrede davranışları, sözleri, kabiliyetleri vesile olduklarıyla nice güzellikler sergileyebilir, nice güzel duygular gönüllerde filizlendirebilir. Bu gerçeği de vurgulamak istedim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın Allah Resulü ile veda haccında bulunduğunu, bu sıralarda ergenlik çağlara yaklaştığını yine kendisi bize aktarır. Ergenlik çağına girmemiş bir çocuğun haccı, imkanı olana ömürde bir defa farz olan asıl hac yükümlülüğünü insan üzerinden düşürmez. Çünkü bu mükellefiyetin düşmesi, mükellefiyeti düşecek bir irade ile yapıldığında mümkündür. Ergenlik çağına girmemiş bir çocuğun iradesi henüz bu derecede güçlü değildir. Eğer bu derecede güçlü kabul edilseydi, başlayıp terk ettiğinde de kendisinden dolayı, bu terk edişinden dolayı sorumlu olması gerekirdi. Bilindiği gibi oruca veya bir namaza başlayıp da tamamlayamayan bir çocuk, niçin tamamlamadın diye hesaba çekilmez. Orucunu tuttuğunda veya namazını kıldığında buna vesile olan anne babasıyla birlikte ecir alır. Haçta da durum böyledir. Yaş büyüdükçe irade güçlenir, şuur artar. Anne baba ve büyüklerin de çocuğun yaşı büyüdükçe daha dikkatli olmaları, çocuklarının ibadetleri konusunda daha hassas davranmaya başlamaları gerekir. Çünkü mükellefiyet çağı yaklaşmaktadır. Lehte ve aleyhte her şeyin kayda geçtiği bu çağ gelmeden çocuğun ibadeti artık şuurlu bir alışkanlık haline getirmesi gerekir. Şimdi ibadetle ilgili söylediklerimizi birkaç madde halinde toparlıyor, üzerine yeniden vurgu yapıyoruz. İbadet, Allah'a kulluğun ifadesidir, nişanesidir. Ona kul olmak ve bu kulluğun gereğini yerine getirmek, başka bir şeye kul olunamayacağının, Allah rızasının her rızanın üzerinde olacağının ilanıdır. Allah'a kul olunuz, başkalarına kul olmayınız. Bu size, ailenize, çocuklarınıza şahsiyet ve değer kazandıracaktır. Gerçek saadet, cennette aile ve gelecek nesillerle bir araya gelişle kemal bulduğu gibi, insanı binlerce kere kahretmesi, pişmanlıkla kıvrandırması gereken zarar ve hüsran da aile ile birlikte hüsrana sürükleniş, ebedi azabın pençesinde kıvranıştır. Bunu unutmayınız. Ve gerçek saadete ermek için gayret edenlerden ve gerçek saadete erenlerden olunuz. Çocuklarınıza Kur'an okumayı öğretiniz ve sevdiriniz. Onlara Allah'ın kelamını gerektiği gibi okuma ve telaffuz etme kabiliyeti kazandırınız. Onları harabe bir ev olmaya ve harabe bir ev gibi hayat sürmeye mahkum etmeyiniz. Bu yolda ihmalkar olmayınız. İçinde Allah'ın anıldığı bir ev ile Allah'ın anılmadığı bir ev arasındaki fark, ölü ile canlı arasındaki fark gibidir. Allah Resulü'nün bu sözünü unutmayınız ve evlerinizi ibadetle canlandırınız, şenlendiriniz. Çocuklarınıza namaz kılmayı, oruç tutmayı öğretiniz. Onları bu ibadetleri şuurla ve isteyerek yapma rütbesine yükseltiniz. Bunu yaparken yaşını ve çocukluk duygularını sakın unutmayınız. Onlara iradelerine hakim olma şuuru kazandırınız. Durumunuz müsait ise hac ve umreye götürünüz. Onların maddi manevi ufkunu genişletiniz. Başkalarının da güzel işler yapmasına vesile olunuz ve yapılan güzelliklerden pay alınız. Şimdi bir başka noktayı vurguluyoruz. Çocuklarımızla ve çocuklarımızın eğitimiyle ilgili duyguları paylaşmaya, bilgileri paylaşmaya, hatıraları paylaşmaya devam ediyoruz. Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken güzel hasletler vardır. İlim, irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük, inanılan değerler uğruna sıkıntıları göğüsleme metaneti ve daha niceleri. Bütün bu hasletler üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden birkaçıdır. Birçok güzel hasletin kaybedildiğini, yıpratıldığını görmek, beden yorgunluğundan daha ağır, daha ezici ve daha esef vericidir. basit dünyalık kayıpların peşine düşenlerin bu hasletlerin peşine düşmeyişi, kaybını aldırmayışı da ayrı bir esef kaynağıdır. Onları geliştirmek, canlandırmak, yaygınlaştırmak ve sağlam bir nesil yetiştirmek, imkanları bu yönde seferber etmek varken, dehşet ve ürpertiyle çirkep ve rezalet pazarlayan zihniyetlerin paralanırcasına gayretini görüyoruz. Ya da boşluktan, hayatın içine hedefsiz, gayesiz salıverilmişlikten ümit bekleyenlerin boş sözlerini duyuyoruz. Bu zihniyetlerin yuvalarımıza sirayetini, yavrularımızı elimizden almasını engellemek için bizim vazifemizdir. Bunun için el ele gönül gönüle vermemiz, akıntıların önünde geçit vermez setler oluşturmamız, bütünüyle önleyemediğimizde onları kendi bataklıklarına dönmeye zorlayacak azmi göstermemiz gerekir. Biz gayret ettikçe Rabbimiz gayretlerimize bereket verecektir. Furkan suresinde Rahman'ın kullarının vasıfları zikredilirken bunlardan biri olarak da şöyle dua ettikleri zikredilir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Rahman'ın kulları Rabbimiz, bizlere eşlerimizden yüzümüzü ağartacak, göz nurumuz olacak çocuklar, nesiller nasip eyle. Bizleri takva sahiplerine önder kıl derler. Biz yüzümüzü ağartacak, göz nurumuz olacak çocuklar arzu ediyorsak, onları güzel hasletlerle donatmak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnne sıdka yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenne ve innel racule leyastuku hatta yuktebe indallahi sıddika ve innel kizbe yehdi ilel fucur ve innel fucur yehdi ilel nar ve innel racule leyekzibu hatta yuktebe indallahi kezzabe. Sıdk yani dürüstlük ve doğru sözlülük insanı birre, iyilik ve ihsana götürür. İyilik ve ihsan da insanı cennete götürür. Bir insan dürüst davrandıkça gün gelir Allah katında özü sözü doğru insan olarak yazılır. Yalan ise insanı kötülüklere, çirkinliklere sürükler. Kötülük ve çirkinlikler de cehennem ateşine götürür. İnsan yalan söyleye söyleye gün gelir Allah katında yalancı olarak yazılır. Bu hadis-i şerif yine Buhari'de ve Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Buhari'de edep bölümünde, Sahih-i Müslim'de ise bir ve sıla bölümünde kaydedilir. Rabia İbni Şeyban, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a Allah Resulü'nden ezberlediğim bir söz var mı diye sordu. Hasan radıyallahu anh şunu ezberledim diye cevap verdi. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk fe inne sıdka tumaninetun وَالْكِذْبَ رِيْبَتُنْ İçine şüphe düşüren şeyleri bırak. Seni şüpheye sürüklemeyen şeyleri yap. Dürüstlükte kalp huzur ve sükunu, yalanda tedirginlik ve huzursuzluk vardır. Dürüstlük, özü sözü doğru olmak, Müslümanların ayrılmaz vasıflarından biriydi. Onun yıpranması, güven duygularının sarsılması onunla birlikte birçok değerlerimizi de aldı götürdü. Çocuklarımızın özü sözü doğru insanlar olarak yetişmesi hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. İnan ki çok değerlidir. İkinci bir haslet olarak cesaret ve açık sözlülük üzerinde durmak istiyorum. İslam tarihi yerli yerinde gösterilmiş, herkese hayran bırakacak güzellikte ve derecede cesaret örnekleriyle doludur. Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Tarha, Cafer, Zübeyir, Bera İbni Malik, Halid İbni Velid, Bilal radıyallahu anh, Said İbni Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Habbab, Hubeyb radıyallahu anhum ve daha nicelerinin saadet asrında yazdığı destanlar akıldan çıkacak gibi değildir. Asırlar boyu onların yolunu takip eden nice yiğitler olmuş, ismi celal ve tekbir sesleri onların azim, gayret ve cesaretleriyle ufuklar ötesine taşınmıştır. Anneler babalar çocuklarını onların hatıraları ile beslemiş büyütmüştür. Cesaret yerli yerinde gösterildiği, lüzumsuz cürete ve saldırganlığa dönüşmediği sürece çok güzel bir haslettir. ahiret inancına sımsıkı bağlarla bağlı sadakat, fedakarlık ve vefa duygularıyla iç içedir. Her devirde, her asırda kıymeti takdir edilmiştir. Başka güzel hasletlerle bütünleşince kıymeti ve güzelliği daha da artar. Açık sözlülük de böyledir. Söylenilen bir söz güzel, açık ve berrak olursa, duyguları ve düşünceleri açık ve net ifade ederse, gönle daha hoş gelecek ve değeri artacaktır. Bu iki haslet birbirine yakın, birbirini tamamlayan, birbirine güzelliğini aktıran iki haslettir. Bu hasletler çocuk safiyetiyle bir araya gelince daha da güzel ve sevimlidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, çocukları cesaretle yetişmesiyle ilgili olarak şöyle der: Allah Resulü'nün gazvelerini çocuklarımıza tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretir ezberlettirirdik. O sözleriyle çocukların İslam nurunun korunup kollanması, yaşatılması ve yayılması uğrunda neler yaşandığını, ne mücadele verildiğini bilmelerini ister ve onların bu ruh, bu şuur ve cesaretle yetişmesinin lüzumuna işaret eder. Halife Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sünnetine bağlılığın bir gereği olarak valilere yazdığı bir yazıda şöyle emrediyordu: Çocuklarınıza atıcılığı ve yüzmeyi öğretin. Onlara bir sıçrayışta atlara binecek hale gelmelerini emredin. O canlı, güçlü, atik, kabiliyetli, kendisine güvenli, cesur, cihat ruhlu bir nesil istiyordu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü bir mümin, zayıf bir müminden daha hayırlı, Allah huzurunda daha sevimlidir. Elbette ki her müminde hayır vardır buyurmaktaydı. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bedeni açıdan güçlülüğü kastetmiyordu. Cesaret, cürete, dik başlılığa, açık sözlülük, edepsiz ve küstahlığa dönmeden, güçlü, cesur, zeki, atılgan, düşüncelerini yaşının samimiyeti ve sadeliği içinde ifade kabiliyeti olan, kendisine değer verildiğinde şımarmayan, kendisine güvenen, dürüst, inançlı ve İslami değerleri bilen ve onlarla yoğrularak yetişen yeni bir nesle olan ihtiyacımız, suya, havaya olan ihtiyacımız kadar kesin ve lüzumludur.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Bunun içindir ki çocuklarımız bildiklerini, duyduklarını, kendi hissettiklerini korkmadan, ürkmeden ve dinlenileceğine inanarak söyleyebilir bir tarzda yetiştirilmelidir. Açık sözüyle bir misali birlikte paylaşıyoruz. Daha önce adı geçen ve hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyr, sokakta arkadaşlarıyla birlikte oynuyordu. Sokağın başında bütün heybetiyle Halife Ömer radıyallahu anh görünmüş, onun geldiğini gören bütün çocuklar kaçarak saklanmışlardı. Burada ayrıca vurgulayalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh gerçekten iri yapılı bir insandı. Son derece heybetli bir insandı. Sesi de gür olan bir insandı. Birçok insanın çekindiği birisiydi. Böylece sokaktan çıkıp geldiği görünce çocuklar kaçmışlar, dağılmışlardı. Abdullah ise kaçmamış, durarak Hazreti Ömer'in geçmesini beklemişti. Onun sakin tavrı, edepli ve vakur duruşu Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Yanına vardı ve "Arkadaşların kaçtı. Sen niye kaçmadın?" diye sordu. Gerçekten merak ediyordu. Aldığı cevap ise sorduğuna değmişti. "Suç işlemedim ki senden kaçayım. Yol dar değil ki geçesin diye sana yol boşaltayım," dedi. Heybeti herkese bilinen müminler emiri dudaklarındaki tebessümle yoluna devam etti, gitti. Bu ülkede uzun yıllar çocuklar büyüklerinden kaçtı. Oyun oynarken görülmekten korktu. Öğretmen görülünce mutlaka kaçılmalı anlayışı uzun yıllar devam etti. Öğretmenler de çocukları sokakta görünce kızdı, bağırdı. Babalar da öyle. Yine uzun yıllar çocukların evden dışarı çıkmasına, arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin verilmekle çocuğun sokaklara salıverilmesi arasındaki fark ayırt edilemedi. Köylerde, küçük kasabalarda iş için bağ ve bahçede çalıştırmak, çobanlık yaptırmak için çıkarıldı, oyun için arkadaşları, akranlarıyla buluşması, oynaması için çıkarılmadı. Oyun oynamak çocuk için bir ihtiyaçtı, yaşının gereğiydi, yaratılışında vardı, bu hakkı bilinmedi. Kolay kolay kendisine verilmedi, o kaçamak yollardan almaya çalıştı. Neticede çocuklarımız oyun oynarken kendisini suçlu hissetti. Çekingen yetişti. Çok defa kendini, duygu ve düşüncelerini ifadede zorlandı. Bu hata başka hataları da peşinden sürükledi. Şimdi de yüz binlerce çocuk şehir hayatının getirdiği yoğunluklar ve güvensizlik sebebiyle veya kenar mahallelerde, köylerde, kasabalarda anne ve babalarına çalışarak yardım etmek zorunda oldukları için dışarı çıkarılmıyor. Akranları ile buluşamıyor, oyun oynayamıyor, duygularını, düşüncelerini, eşyasını paylaşmasını bilmiyor, şahsiyetini bina edecek hayal ve oyun dünyaları kuramıyor. Büyükler sanki kendileri hiç çocukluk yapmamışlar, hiç çocukluk yaşamamışlar gibi hala oyun düşmanı. Oyun oynayan çocuklar hala gürültü kaynağı. Onlar oyun dünyalarına dalmış gitmiş iken kendilerine güler yüzle selam veren ve hatırlarını soran büyüklerinin bu sözleriyle gerçek dünyaya bir türlü dönemiyorlar. Gerçek odur ki hem büyüklerin, hem çocukların, hem de oyun alanlarının, hem de oyunların ıslaha ihtiyaç var. Yasaklamalar yerine doğruya, hayırlıya yönlendirmek daha güzel, daha isabetli. Böylece çocuklar büyüklerinin oyununa değil, yanlış ve kötü şeylere karşı olduğunu hissederek daha iyi bir mesaj almış olurlar. Biz de bu gerçeği böyle idrak etmeliyiz. Şimdi bir başka Ömer'le ilgili hatırayı paylaşıyoruz. Ömer İbni Abdülaziz. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh kısa süren hilafet devresinde mümin gönüllerin hayranlığını ve hayır dualarını kazanmış, geride unutulmaz hatıralar bırakarak dünyayı terk etmiş birisidir. Bir bayram günü çocuklar arasında oynayan oğlunu gördü. Üzerinde eski ve yamalı bir elbise vardı. Çocuğunun bu halini görünce gözleri yaşardı. Çocuk onun gözlerinde biriken yaşları sezmişti. Sordu: "Ey müminlerin emiri, niçin ağlıyorsun?" Çocuğun babasına hitabına da ayrıca dikkat ediniz. Babasına böyle hitap etti. Çünkü o müminlerin emiriydi. Müminlerin başında halifeydi. Hazreti Ömer'den itibaren halifelere müminlerin emiri diye hitap etmek zihinlerde yer etmiş, gönüllerde kabul görmüştü. Müminlerin emiri şefkat dolu bir sesle çocuğuna cevap verdi: "Yavrum, arkadaşlarının arasına böyle yırtık yerleri yamalı elbiseler içinde çıkınca, onlar da seni bu halde görünce kalbin kırılır, duyguların incinir, yaralanırsın diye korkuyorum." Yaptığını doğru bulmamış, ilk fırsatta çocuğuna yeni elbise almaya, arkadaşlarının arasında onu mahcup duruma düşürmeyecek bir şekilde giydirmeye karar vermişti. Şu anda zihnine bu düşünceler dönüp dolaşıyordu. Oğlundan söylediği sözlere cevap geldi. Bu cevap büyüklere, hepimize ders verecek, hepimizi düşündürmesi gereken bir olgunluktaydı. "Babacığım, Allah rızasını kaybedenin veya anne babaya karşı gelenin kalbi kırık olur, hüzün dolar. Ben ise senin rızanı kazanarak Rabbimin rızasına nail olma ümidi taşıyorum." O İslam halifesinin oğluydu. Diğer çocuklara karışmış oynuyordu. İçlerinde elbiseleri en eski olanı oydu. Ancak o bir şey biliyordu. Hiç kimse ona "milletin hakkını yiyen insanın oğlu" diyemezdi. Babasının adı anılınca herkes hürmet duyuyordu. Herkes onu seviyor, takdir ediyor, dürüstlüğüne hayranlığını dile getiriyordu. Ülke huzur içindeydi. Sahabelerin yaşadığı devredeki güzel hasretler gönüllerde yeniden canlanmış, yeni bir günün seher tazeliği gibi yeni bir devrin başladığını haber veren tazelik hissedilir olmuştu. Güzel hasretlerin duyguların canlanmasıyla güven duygusu da güçlü kanatlarını İslam dünyasının üzerine kapatmıştı. Rahman, huzur, adalet ve güvenin hakim olduğu İslam topraklarına feyiz ve bereket bahşetmişti. O da babasıyla gurur duyuyor, böyle bir babası olduğu için seviniyordu. Şayet insanlar ona "milletin hakkını gasp edenin oğlu, yetim hakkı yenin oğlu" deselerdi veya imalı sözler söyleselerdi ne yapardı? Nasıl bir duygu yaşardı? O bütün bunları biliyordu. Babasını seviyordu, eski elbiselere de razıydı. O Allah korkusu taşıyan bir insanın oğluydu, babasına layık biri oldu. Şimdi Allah Resulü'nün bulunduğu meclisten bir hatıra. Hatırayı Müslim Sehl İbni Es-Saidi'den bizlere naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Getirilen içecekten içti. Sağında bir çocuk duruyordu. Solunda yaşlı insanlar vardı. Çocuğa, "Bana izin verir misin, içeceği onlara vereyim" dedi. Çocuk, "Hayır vallahi, senden gelen nasibi başkasına kaptırmam. Başkasını bu konuda kendime tercih etmem" diye cevap verdi. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabı onun eline tutuşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, orada bulunan sahabiler de bunun bir küstahlık olmadığını, küçük delikanlının Allah Resulüne karşı duygularını içtenlik ve açık bir ifade ile çekinmeden dile getirişi ve arzusuna ulaşışı olduğunu herkes biliyordu. Şimdi safahatta da yer alan bir başka açık sözlülük ve güzel ifade örneğini paylaşıyoruz. Hişam İbni Malik'in hilafet günleriydi. Sahralarda 3 yıl süren bir kıtlık yaşanmış, yokluk insanları çaresizlik içinde kıvrandırmıştı. Sahradan gelen bir heyet Hişam'ın huzuruna çıktı. Yardım isteyeceklerdi. Heyette yer alan insanlar konuşmaya çekiniyorlardı. Heyetin içinde Dirvas İbni Hubeyb de vardı. Çocuk denecek yaştaydı. Hişam onu görünce huzuruna girenlerle ilgilenen hacibine sitemle, "Her gelen yanıma girebiliyor. Hatta çocuklar bile" diyordu. Ama çok geçmeden huzurdaki suskunluğu çocuk bozmuştu. "Ey müminlerin emiri, huzuruna girmiş olmam sende bir şey eksiltmedi. Fakat beni şereflendirdi. Bu insanlar yanına bir gaye için geldiler. Ne var ki suskunluğa gömüldüler. Konuşmak gönülde var olan duyguların başkalarına açılışı, sükut ise dürülüp gizlenişidir. Sözler açığa çıkmadan bilinemez. Hişam bu girişten ve açık sözlülükten hoşlanmıştı. Haydi iç dünyandakini dış dünyaya aç ve konuş dedi. Dirvas hayret ve hayranlığı artıran zeka pırıltılı sözlerine şöyle devam etti. Üç kıtlık yılı geldi geçti. Birincisi vücuttaki yağları eritti. Bitirdi. İkincisi etimizi kasımızı yedi yok etti. Üçüncüsü kemiğimizin iliğine göz dikti. İliğimizi sömürmeye başladı. Elinizde fazla mal var. Eğer bu mallar Allah'a ait ise onu Allah'ın kullarına dağıt. Eğer mal halka ait ise bu insanların ise niçin onlara ait olan malları engelliyor elinde tutuyorsun? Eğer mallar size ait ise o zaman sadaka olarak dağıtsan ne güzel olur. Gün o gündür. Bundan daha uygun gün mü bekliyorsun? Hayretler içinde bu sözleri dinleyen Hişam, bu çocuk her üç durumda da bize çıkacak kapı bırakmadı diyor. Gelen heyete 1000 dinar, dinar biliyorsunuz altın paradır, dirvasa da 1000 dirhem gümüş para emrediyordu. Dirvas, ey müminlerin emiri, onu da diğerlerinin yanına koydur. Ellerindekilerin ihtiyaçlarına yetmeyeceğinden korkarım dedi. Halife, senin ihtiyacın yok mu diye sordu. Dirvas, benim diğer Müslümanlardan ayrı bir ihtiyacım yok diye cevap verdi. Dirvas yadırganarak girdiği bu yerden o topluluğun en gözde kişisi olarak ayrılmıştı. Sonradan da hiç unutulmadı. Çocukluğun, gençliğin, içtenlik ve açık sözlülük ile bütünleşmesi, baharın kırlara, ağaçlara, yamaçlara kattığı canlılık ve tazelik gibi insanın hayat baharını da başka bir güzellik, başka bir canlılık katar. Ancak ahlak güzelliği bütünüyle anlatılamayan, ifadelere sığdırılamayan bir güzelliktir. Onu görünce, yaşayınca, iç içe olunca anlarsınız. Üzerinizde unutulmaz bir hatıra ve derin iz bırakır. Siz tabiatın güzelliğinden daha fazla tesir altına alan bir duyguyla kuşatır. Bir gülün tomurcuğundaki tazelik, bahar yapraklarının körpeliği, taze kuzuların yeşillikler üzerine zıplayıp oynayışlarındaki sevimlilik, içeceklerin yeniden şırıldayışı, çiçeklerin kırları bezeyişi, şırıldayan bir pınarın, çağıldayan bir derenin akışı, su içmeye çalışan bir serçenin hareketleri gönlünüzde tarif edilmez uyanışlara, sükun ve huzura sebep olur. Ahlak güzelliği bütün bunların üstünde, huzur ve uyanışlara, güzel hasletlerin beslenmesi ve canlanmasına vesile olan bir başka güzelliktir. Onunla dolu dolu olan bir nesle ihtiyacımız var. Sarahat ve cesaret onunla olduğu zaman çok daha güzeldir. Allah Resulü en hayırlınız görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı kimsedir buyuruyor. Gerçek şudur ki hakiki dost onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, ebedi hayatın hatırlandığı, akla güzel şeylerin geldiği, güzel şeyler yapma azminin canlandığı dosttur. Küçük yaşlarda Bedir ve Uhud gazvesine katılmak için çırpınan, boyunu uzun göstermek için ayak parmaklarının üzerinde yükselen veya Allah Resulü kendilerini görürse saflardan çıkarır korkusuyla saflar arasında saklanıp göze batmamaya çalışan çocukların bu manzarasını gözlerinizde canlandırırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları birer birer bularak sevgi dolu bakışlarla başlarını okşayarak saflardan çıkartsa bile bu küçücük yiğitlerin azim ve cesaretinin diğer sahabileri nasıl ateşlediğini düşününüz. Bunu anlamak için fazla söze hacet olmasa gerektir. Güzel hasletler gerçekten diğer güzelliklerden daha fazla güzeldir. Onları paylaşmaya, sizinle yad etmeye devam edeceğiz. Bugün burada noktalıyoruz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Yuvalarınız saadetle dolsun. Yavrularınız gelecek günleri güzel olan yavrulardan olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
3: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 89.99, Washington portakal 49.99, havuç 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt Mücadele Suresi 1-22. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 22 ayettir. Medine'de indiği hususunda görüş birliği vardır. Ancak atadan gelen bir rivayete göre ilk 10 ayeti Medine'de inmiş, diğerleri ise Mekke'de inmiştir. El-Kelbi de şöyle demiştir. Hepsi Medine'de inmiştir. Ancak Yüce Allah'ın 3 kişi fısıldaşmayı versin, muhakkak o onların dördüncüleridir. El-Mücadele 7 buyruğu Mekke'de inmiştir. Mücadele Suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Bu buğra dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Nüzul sebebi ve ilgili diğer rivayetler. Yüce Allah'ın kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir buyruğunda sözü geçen Allah'a şikayet eden kadın Salebe kızı Havle'dir. Hakim kızı Havle olduğu söylendiği gibi kadının adının Cemile olduğu da söylenmiştir. Ancak Havle olduğu daha sahihtir. Kocası Ubade bin Es-Samit'in kardeşi Evs bin Es-Samit'tir. Bir gün Ömer bin El-Hattab halifeliği döneminde insanlarla birlikte bir eşeğe binmişken bu kadının yanından geçmiş. Kadın uzun bir süre onu durdurmuş, ona öğüt vermiş ve şöyle demişti. Ey Ömer, sen daha önce Umeyr yani Ömercik diye çağrılıyordun. Sonra sana Ömer denildi. Sonra sana Emirül Müminin denildi. Allah'tan kork ey Ömer. Şüphesiz ki kesin olarak ölüme inanan bir kimse yapması gereken işleri elden kaçırmaktan korkar. Hesaba kesin olarak inanan da azaptan korkar. Ömer durmuş o kadının sözlerini dinliyordu. Ona ey müminlerin emiri sen bu koca karı için bu şekilde nasıl beklersin dediler. Ömer dedi ki Allah'a yemin ederim eğer sabahtan akşama kadar beni bekletecek olursa farz olan namaz dışında onu durur dinlerim. Bu yaşlı kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Bu Yüce Allah'ın sözlerini yedi semanın üzerinden işitmiş olduğu Salebe kızı Havle'dir. Alemlerin Rabbi onun sözlerini işitir de Ömer o sözlere kulak vermez mi? Ayşe radıyallahu anha dedi ki her şeyi işiten o yüce zatın şanı ne yücedir. Ben Salebe kızı Havle'nin sözlerini işitirken bir kısmını da anlayamıyordum. O sırada kocasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor ve şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü benim gençliğimi yedi, karnım ona çocuk saçtı. Nihayet yaşım ilerleyip artık çocuk doğuramaz yaşa gelince bana zihar yaptı. Allah'ım ben halimi sana şikayet ediyorum. Daha henüz sözlerini bitirmeden Cebrail şu... Kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir ayeti nazil oldu. Bunu İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Dipnot İbn-i Mace 1. cilt 666, Hakim Müstedrek 2. cilt 523, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 7. cilt 382. Bu usta Bukhari'de yer alan Ayşe'den gelen rivayette şöyle denilmektedir. Bütün sözleri işiten Allah'a hamdolsun. O tartışan kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şikayette bulundu. Ben de odanın bir tarafında bulunuyor fakat ne dediğini tam işitemiyordum. Şanı yüce Allah, kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir buyruğunu indirdi. Bukhari 6. cilt 2699, ayrıca İbn-i Mace 1. cilt 67, Müsned 6. cilt 46, Nesai 6. cilt 168. El-Maverdi dedi ki, bu kadın Salebe kızı Havle'dir. Huvelid kızı Havle'dir diye de söylenmiştir, ancak bu farklı değildir. Çünkü bunlardan birisi onun babası, diğeri ise dedesidir. Bunlardan her birisine de nispet edilmiştir. Kocası ise Ubade bin Es-Samit'in kardeşi Evs bin Es-Samit'tir. Es-Salebi dedi ki, İbn Abbas dedi ki, bu kadın Hazreçli Huveylid kızı Havle'dir. Ubade bin Es-Samit'in kardeşi Evs bin Es-Samit'in nikahı altındaydı. Bedenen güzel bir kadındı. Kocası onu secde halinde gördü. Kalçalarına bakınca bu durumu hoşuna gitti. Namazını bitirince yanına gelmesini istedi. Kabul etmedi. Bu sefer ona kızdı. Urve bin Ez-Zübeyr dedi ki, kocası kısmen deli bir kişiydi. Bu sırada deliliği tutmuş ve ona, sen benim için annemin sırtı gibisin demişti. İla ve zihar cahiliye döneminde talak şekillerindendi. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince ona, kocana haram oldun dedi. Bu sefer kadın, Allah'a yemin ederim o talakı ağzına almadı dedi. Sonra da, fakirliğimi, yalnızlığımı, kimsesizliğimi, kocamdan ve amcamın oğlundan ayrılışımı Allah'a şikayet ediyorum. Karnım ise ona çocuklarını doğurmuştu. Hazreti Peygamber, sen ona haram oldun diye buyurdu. Kadın peygambere karşılık vermeye, peygamber de ona cevap yetiştirmeye devam edip durdu. Nihayet bu ayeti kerime indi. El-Hasen'in rivayetine göre kadın şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü! Allah cahiliye döneminin geleneklerini silip kaldırmış bulunuyor. Benim kocam benden zihar yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu usta bana herhangi bir vahiy gelmedi diye buyurdu. Kadın, ey Allah'ın Resulü, her hususta sana vahiy geliyor da bir bu konuda mı sana vahiy gönderilmedi dedi. Peygamber, durum sana dediğim gibidir diye buyurdu. Kadın, ben Allah'a şikayet ediyorum. Onun Resulüne değil deyince Yüce Allah da, kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir ayetini indirdi. Darekutni de Katade yoluyla Enes bin Malik'in kendisine şunu anlattığını rivayet etmektedir. Evs bin Es-Samit hanımı Salebe kızı Huveyli'ye zihar yaptı. O da durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edip dedi ki, yaşım ilerleyip kemiğim incelince bana zihar yaptı. Bunun üzerine Allah da zihar ayetini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evs'e bir köle azat et dedi. Evs, buna gücüm yetmiyor dedi. Peygamber, kesintisiz olarak 2 ay oruç tut diye buyurdu. Evs, ben öyle birisiyim ki bir günde 3 defadan daha az yemek yiyecek olursam görmem zayıflar. Bu sefer peygamber, o halde 60 fakir doyur dedi. Evs, böyle bir imkanım yok, ancak sen yardım ve yakınlık bağını gözetmek üzere bana destek verecek olursan müstesna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 15 sağ ile yardımcı oldu. Nihayet Yüce Allah ona o miktarı toplanmasını sağladı. Allah gafurdur, rahimdir. Çünkü Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Ravi dedi ki, ashabın görüşüne göre onun yanında bir de o kadar buğday vardı. Bu da 60 yoksula kefaret olarak yedirildi. Darekutni 3. cilt 316. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde de şöyle denilmektedir. Seleme bin Sahır el-Beyadi hanımından zihar yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir köle azat et dedi. Seleme dedi ki, elimle boynuma vurdum ve şöyle dedim, seni hak ile gönderene yemin ederim ki yok, artık bundan başkasına sahip değilim. Bu sefer peygamber, o halde 2 ay oruç tut dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim, başıma gelen bu musibet ancak ben oruçlu iken gelmedi mi? Peygamber, o halde 60 yoksula yemek yedir diye buyurdu. Tirmizi 3. cilt 503, 5. cilt 405, İbn-i Mace 1. cilt 665. İbn-i Arabi Ahkamül Kur'an adlı eserinde şunu zikretmektedir. Rivayet olunduğuna göre, Duleyç kızı Havle'ye kocası zihar yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bunun hakkında ona soru sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sen ona haram oldun. Kadın, muhtaçlığımı Allah'a şekva ediyorum dedi. Tekrar edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine, ona haram oldun dedi. Yine kadın, muhtaçlığımı Allah'a şikayet ediyorum dedi. Ayşe de o sırada Peygamber Efendimizin başının sağ tarafını yıkıyordu. Sonra diğer tarafına geçti. Ve bu sırada ona vahiy nazil oldu. Kadın sözlerini tekrar etmek isteyince Ayşe, "Sus, işte vahiy indi," dedi. Kur'an'ın nüzulü tamamlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havle'nin kocasına, "Bir köle azat et," dedi. Kocası, "Bulamam," deyince Peygamber, "O halde arka arkaya 2 ay oruç tut," diye buyurdu. Kocası yine, "Ben bir günde 3 defa yemeyecek olursam görme gücümün zayıflayacağından korkuyorum," dedi. Peygamber, "O halde 60 yoksula yemek yedir," diye buyurdu. Adam, "O halde sen de bana yardım et," deyince Peygamber ona bir miktar yardımda bulundu. Taberani Kebir 24. cilt 247. Ebu Cafer Ennehas dedi ki, tefsir alimleri bu kadının adının Havle olduğunu, kocasının da Evs bin Es-Samit olduğunu kabul etmekle birlikte bu kadının nispeti hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Kimisi bu kadın Ensari'dir ve Salebe'nin kızıdır derken, kimisi Duleyc'in kızıdır demiştir. Onun Huvelid kızı olduğu da söylenmiştir. Kimisi de o Es-Samit'in kızıdır demiştir. Bazıları da o Abdullah bin Ubey'in bir cariyesi idi demiştir. Yüce Allah'ın hakkında, "Cariyeleriniz kendilerini korumak isterken onları zinaya zorlamayın." En-Nur 33 buyruğunun hakkında indiği kadın da budur. Çünkü o bu kadını zina etmeye zorluyordu. Havle'nin hakim kızı olduğu da söylenmiştir. Ennehas dedi ki, "Bu bir çelişki değildir. Çünkü bir defa babasına, bir defa annesine, bir defa dedesine nispet edilmesi mümkündür. Ayrıca Abdullah bin Ubey'in cariyesi olması da mümkündür. O bakımdan vela yoluyla onun ensari olduğu söylenmiştir. Çünkü Abdullah bin Ubey her ne kadar münafıklardan ise de ensar arasında sayılıyordu." 2. Sem' ve Semi'a, yani işitmek ve her şeyi işiten. Allah işitmiştir anlamındaki buyruk, "Kad semiyallahu" şeklinde dal ve sin harfleri idgam ile okunduğu gibi "Kad semiyallahu" şeklinde izhar ile de okunmuştur. Sema, yani işitmede asıl olan işitilme özelliğinde olan şeylerin idrakidir. Eşşeyh Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin tercih ettiği açıklama budur. İbn-i Furek de şöyle demiştir, "Doğrusu işitilen şeyin idrak edilmesidir." El-Hakim Ebu Abdullah da Es-Semi' isminin anlamı hakkında şu açıklamaları yapmaktadır. O mahlukatın kulaklarıyla idrak ettiği sesleri kulağı olmaksızın idrak edendir. Bu da seslerin onun için gizli ve saklı olmadığı anlamına gelir. Eğer kulak kendisinde terkip edilmiş bulunan duyma niteliğine sahip değil ise, bu duyu organına sahip olmayan sağır kimseler gibi o vakit sesleri idrak etme kabiliyetine sahip olamaz. Semi'a ve basar, ilim, kudret, hayat ve irade gibi 2 sıfattırlar. O halde bunlar Allah'ın zati sıfatlarındandır. Yüce Yaratıcı'nın bu sıfatlara sahip olmaması kesinlikle düşünülemez. Şeke ile işteke aynı anlamda olup şikayet etti demektir. Seninle mücadele eden anlamındaki buyruk, tuhaviruke yani seninle konuşan diye okunmuştur. Tucadiluke yani seninle mücadele eden, sana soru sorup duran demektir. Mücadele Suresi 2. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aranızdan hanımlarına zihar yapanların zevceleri onların anaları değildir. Onların anaları ancak onları doğuranlardır. Şüphe yok ki bunlar elbette çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah pek çok affedendir, bağışlayandır. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 23 başlık halinde sunacağız. 1. Zıharın anlamı. Zihar yapanlar anlamındaki buyruğu İbn Amir, Hamza, El-Kisai ve Halef, Y harfi üstün ve şeddeli Z harfinden sonra elif ile yezzaherun diye okumuşlardır. Nafi, İbn Kesir, Ebu Amr ve Yakup ise elifsiz Z ve H harfleri şeddeli, Y harfi fethalı olarak yezzaherun diye okumuşlardır. Ebu'l-Aliye, Asım ve Zir bin Hubeyş de Y harfi ötreli, Z harfi şeddesiz, elif ve H harfi kesreli olarak yuzahirun diye okumuşlardır. Bu husus daha önceden El-Ahzab suresinde 4. ayet 4. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Ubey'in kıraatinde ise yetezaherun şeklinde olup İbn Amir ve Hamza'nın kıraatinin manasıyla aynıdır. Zihar'da zahr yani sırt lafzının söz konusu edilmesi binmek anlamından kinayedir. Adem oğullarının kadınlarının ise sırtına değil karnına çıkılır. Ancak burada kinaye yoluyla karnı yerine sırtı söz konusu edilmiştir. Çünkü Adem oğullarından olmayan varlıkların sırtına binilir. Bundan dolayı sırt binmekten kinayedir. Mesela nezele an imraeti yani hanımından indi ifadesi onu boşadı anlamında olup sırtına binilen bir şeyin üzerinden inmişçesine bu ifade kullanılır. Sen benim için annemin sırtı gibisin ifadesinin anlamına gelince sen bana haramsın, sana binmek benim için helal değildir demek olur. 2. Zıharın mahiyeti. Zıharın gerçek anlamı bir sırtın diğer bir sırta benzetilmesidir. Bunun hüküm gerektiren türü ise helal olan bir sırtı haram olan bir sırta benzetmektir. Bundan dolayı fukaha icma ile şunu kabul etmişlerdir. Bir kimse hanımına sen benim için annemin sırtı gibisin diyecek olursa zıhar yapmış olur. Onların çoğunluğunun kanaatine göre de eğer hanımına sen benim için kızımın, kız kardeşimin sırtı gibisin diyecek yahut bunların dışında mahrem kadınlardan birisinin adını söyleyecek olursa zıhar yapmış olur. Malik, Ebu Hanife ve başkalarının da görüşü budur. Bu usta Şafii'den, Allah ondan razı olsun, farklı rivayet gelmiştir. Ondan İmam Malik'in görüşüne yakın bir rivayet gelmiştir. Çünkü o hanımını anne gibi kendisine ebediyen haram kılınmış birisinin sırtına benzetmiştir. Ebu Sevr'in ondan rivayetine göre ise zıhar ancak anne zikredilerek yapılır. Bu Katade ve Eşşabi'nin de görüşüdür. Birincisi ise El-Hasen, En-Nehai, Zühri, El-Evzai ve Es-Sevri'nin görüşüdür. 3. Zıhar lafzının açıkça ve kinaye olarak zikredilmesi. Zıharın asıl mahiyeti erkeğin hanımına sen benim için annemin sırtı gibisin demesidir. Yüce Allah'ın sırtı söz konusu etmesi karından kinaye ve setr içindir. Bir kimse sen benim için annem gibisin deyip sırtı söz konusu etmezse yahut da sen benim için annem neyse olsun deyip de bununla zıhar yapmayı niyet etmiş ise niyetine göre hüküm verilir. Şayet bununla boşamayı kastetmiş ise bu Malik'e göre bayin bir talak olur. Talak niyeti de zıhar niyeti de yoksa bu sözleriyle zıhar yapmış kabul edilir. Zıharın sarih olarak kullanılması halinde niyet göz önünde bulundurularak talak diye kabul edilmez. Tıpkı sarih olarak kullanılan talak ve bilinen kinaye lafızlarının kullanılması halinde zıhara yorumlanmayacağı gibi. Özel olarak zıharın kinayesi niyet ile birlikte olursa bayin talak diye kabul edilir. 4. Zıhar lafızlarının çeşitleri. Zıhar lafızları iki çeşittir. Sarih ve kinaye. Sarih lafzı sen benim için annemin sırtı gibisin. Sen bana göre, sen benim yanımda, sen benimle birlikte annemin sırtı gibisin ifadeleridir. Aynı şekilde sen bana karşı annemin sırtı gibisin yahut başı yahut ferci veya buna benzer bir ifade kullanması aynı şekilde senin fercin, başın, sırtın, karnın yahut ayağın benim için annemin sırtı gibidir diyecek olursa zıhar yapmış olur. Tıpkı elin, ayağın, başın yahut fercin boş olsun derken hanımının boş olacağı gibi. Şafii iki görüşünden birisinde bu zıhar olmaz demiştir. Ancak ondan bu şekilde gelen rivayet zayıftır. Çünkü o talakın hakikat manasıyla özellikle ona yani ferce izafe edilmesinin sahih olacağı hususunda bize uygun kanaat belirtmiş bulunmaktadır. Ebu Hanife'den gelen rivayet ise buna muhaliftir. Ondan zıharın ona yani ferce izafe edileceği sahih olarak rivayet edilmiştir. Erkek hanımını ne zaman annesine yahut baba ya da anne tarafından ninelerinden herhangi birisine benzetecek olursa bu herhangi bir görüş ayrılığı söz konusu olmaksızın bir zıhardır. Şayet kendisine hiçbir şekilde helal olmayan kız, kız kardeş, hala ve teyze gibi bunların dışındaki mahremlerden herhangi birisine benzetecek olursa yine fukahanın çoğunluğuna göre zıhar yapmış olur. İmam Şafii'den gelen şayet kendisine hiçbir şekilde helal olmayan kız, kız kardeş, hala ve teyze gibi bunların dışındaki mahremlerden herhangi birisine benzetecek olursa yine fukahanın çoğunluğuna göre zıhar yapmış olur. İmam Şafii'den Allah ondan razı olsun, gelen mezhebin sahih görüşü zikrettiğimiz gibidir. Kinaye lafızlar ise bir kimsenin sen bana karşı annem gibisin, annem konumundasın demesidir. Bu gibi ifadelerde niyete itibar edilir. Şayet zihar yapmayı kastetmiş ise bu zihar olur. Zıharı kastetmemiş ise Şafii ve Ebu Hanife'ye göre zihar yapmamış olur. Bu usta Malik'in görüşü az önce geçmiş bulunmaktadır. Buna delil şudur. O annesine mutlak bir benzetme ifadesini kullanmıştır. Bundan dolayı bu bir zihar olur. Bunun asıl dayanağı sırtı zikretmiş olması halinde hükmün böyle olacağıdır. Bu da güçlü bir delildir. Çünkü bu usta lafzi mana vardır ve lafız bu manadadır. Ayrıca sırtın hükmü lafızdan ayrılmaz bir şey olmayıp onun manasına bağlıdır. Bu da haram kılmaktır. Bu açıklamayı İbn-i Arabi yapmıştır. 5. Hanımının bedeninin tamamını annesinin uzuvlarından birisine benzetirse. Hanımının bedeninin tümünü annesinin uzuvlarından birisine benzetecek olursa Ebu Hanife'nin kanaatinin aksine zihar yapmış olur. Çünkü Ebu Hanife şöyle demektedir. Eğer erkek hanımını annesinin kendisi için bakılması helal olan bir organına benzetecek olursa zihar yapmış olmaz. Ancak bu sahih değildir. Çünkü faydalanmak maksadıyla öyle bir azaya bakmak ona helal olmaz. Zaten benzetme bu maksatladır ve zihar yapan da bu maksadı gözeterek benzetme yapar. Bir görüşe göre İmam Şafii de şöyle demiştir. Ancak sırtı zikretmesi halinde zihar yapmış olur, bu da tutarsızdır. Çünkü annenin bütün organları haramdır. Dolayısıyla bu organlardan birisine yapılan benzetme tıpkı sırta yapılan benzetme gibi bir zihar olur. Ayrıca zihar yapan bir kimsenin maksadı helal olanın haram olana benzetilmesidir. Dolayısıyla bu hüküm manaya bağlı olarak kabul edilmiştir. 6. Hanımını yabancı bir kadına benzetecek olursa. Hanımını yabancı bir kadına benzetecek olup da sırtı söz konusu ederse birincisine bakarak zihar olur. Eğer sırtı söz konusu etmezse bu usta ilim adamlarımızın farklı görüşleri vardır. Kimisi bu bir zihar olur derken kimisi bu talak olur demiştir. Ebu Hanife ve Şafii hiçbir şey değildir demişlerdir. İbn-i Arabi dedi ki bu tutarsızdır. Çünkü o hanımının helal olan bir tarafını kendisi için haram olan birisine benzetmiştir. Dolayısıyla tıpkı sırtı zikretmiş gibi onun hükmüyle mukayyet olur. İsimler bize göre manaları ile ele alınır. Onlara göre lafızları ile ele alınır. Bu da onların kabul ettikleri asıl ilke ile çelişmektedir. Derim ki yabancı bir kadını zikrederek zihar yapmaktaki görüş ayrılıkları Malik nezdinde güçlüdür. Onun mezhebine mensup kimi ilim adamı ziharın ancak özellikle mahrem kadınlar zikredilerek yapılacağı ve bunların dışındaki kadınlar zikredilerek ziharın yapılmayacağı görüşündedir. Kimileri bunu hiçbir şey kabul ederken kimileri yabancı bir kadın zikredilerek yapılırsa bunu talak olarak kabul etmiştir. Bu usta Malik'in görüşü de şudur. Eğer oğlumun yahut kölemin sırtı gibi ya da Zeyd'in sırtı gibi yahut yabancı bir kadını zikrederek onun sırtı gibi diyecek olursa bu onun için bir zihar olur ve yemini esnasında hanımı ile ilişki kurması helal olmaz. Yine ondan gelen rivayete göre mahrem olmayanların adı zikredilerek yapılan zihar hiçbir şeydir. Tıpkı El-Kufi ve Şafii'nin dediği gibi. El-Evzai de şöyle demiştir. Şahit hanımına sen benim için filan adamın sırtı gibisin diyecek olursa bu kefaretin yerine getirmesi gereken bir yemin olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 7. Sen bana annemin sırtı gibi haramsın derse. Koca hanımına sen bana annemin sırtı gibi haramsın diyecek olursa bu bir zihar olur, talak olmaz. Çünkü sen bana haramsın demesi hem talak yolu ile haram kılma ihtimaline gelir, o vakit bu boşanmış bir kadın olur. Hem de zihar yolu ile haram kılma anlamına gelme ihtimali vardır. O zihara açıkça ifade ettiğine göre bu iki ihtimalden birisini açıklamış olur ve bu usta ona göre hüküm verilir. 8. Zihar bütün hanımlar hakkında hüküm ifade eder. Zihar ister kendisiyle gerdeğe girilmiş olsun, ister kendisiyle gerdeğe girilmemiş olsun, talak yapması caiz olan bir koca tarafından yapılmışsa, hangi durumda olursa olsun bağlayıcı hüküm ifade eder. Aynı şekilde Malik'e göre cariyelerinden kendisiyle ilişki kurması caiz olanlar hakkında da hüküm böyledir. Bunlardan herhangi birisiyle zihar yapacak olursa, zihar yaptığı cariye hakkında zihar hükmü onun için bağlayıcılık ifade eder. Ebu Hanife ve Şafii ise hüküm ifade etmez demişlerdir. Kadı Ebu Bekir İbn Arabi dedi ki, bu bize göre gerçekten zor bir meseledir. Çünkü Malik şöyle der, cariyesine sen benim için haramsın diyecek olursa bu bağlayıcı bir hüküm ifade etmez. Peki sarih olan haram kılma lafzını cariye hakkında geçersiz kabul ederken kinaye lafzı nasıl sahih olabilir? Ancak cariye Yüce Allah'ın hanımlarına lafzının genel çerçevesi içerisine girmektedir. Çünkü bu buyrukla Yüce Allah onlara helal kılınmış olan kadınları kastetmiştir. Zıharın manası ise mevcut akdi kaldırmak söz konusu olmaksızın ilişki kurmakla alakalı bir lafızdır. Bundan dolayı cariye hakkında da sahihtir. Bunun asıl dayanağı Yüce Allah adına yemin etmektir. 9. Nikahtan önce yapılan zihar. Malik'e göre nikahtan sonra yapılan zihar, eğer zihar yaptığı kadını nikahlayacak olursa bağlayıcı hüküm ifade eder. Şafii ve Ebu Hanife'ye göre ise bağlayıcı hüküm ifade etmez. Çünkü Yüce Allah hanımlarına demiştir. Nikahı altına almadığı kadın ise hanımlarından değildir. Et-Tevbe suresinde Yüce Allah'ın içlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişti. Et-Tevbe 75 buyruğu açıklanırken Et-Tevbe 75-78. ayetler 2. başlık ve devamında bu meselenin asıl dayanağı geçmiş bulunmaktadır. 10. Zımmi'nin zihar yapması. Zımmi'nin ziharı bağlayıcı değildir. Ebu Hanife de böyle demiştir. Şafii dedi ki zımmi'nin ziharı sahihtir. Bizim delilimiz Yüce Allah'ın aranızdan buyruğudur. Bu da Müslümanlardan demektir. Bu ifade de zımmi'nin hitabın dışına çıkmasını gerektirmektedir. Eğer bu hitap delili ile bir istidlaldir denilecek olursa şöyle cevap veririz. Bu iştikak ile ve mana ile bir istidlaldir. Çünkü kafirlerin nikahları fasittir ve feshedilmeye layıktır. Dolayısıyla bu nikahlara talak ve zihar hükümleri taalluk etmez. Bu da Yüce Allah'ın aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun et-talak 2 buyruğuna benzemektedir. Nikahlar sıhhat şartlarından uzak oldukları takdirde fasittir. Fasit nikahta ise zihar hiçbir durumda söz konusu olmaz. 11. Kölenin zihar yapması. Yüce Allah'ın aranızdan buyruğu bunu kabul etmeyenlere hilafen kölenin ziharının sahih olmasını gerektirmektedir. Bu görüşü Es-Salebi Malik'ten nakletmiştir. Çünkü köle de Müslümanlardan sayılır ve nikahın hükümleri onun hakkında da sabittir. Kölenin başka bir köleyi azat etmesi ve yemek yedirmesi imkansız olsa bile oruç tutabilir. 12. Kadınların zihar yapmaları söz konusu değildir. Malik Allah ondan razı olsun şöyle demektedir. Kadınların zihar yapmaları söz konusu değildir. Çünkü Yüce Allah aranızdan hanımlarına zihar yapanlar diye buyurmakta, siz kadınlar arasından kocalarına zihar yapan hanımlar diye buyurmamaktadır. Zihar sadece erkekler tarafından yapılabilir. İbn Arabi dedi ki, İbn Kasım, Salim, Yahya bin Said, Rabia ve Ebu Zinat'tan böylece rivayet edilmiştir. Mana itibariyle de sahihtir. Çünkü nikah hususunda helal kılmak, akit, helallik ve haramlık erkeklerin elinde olup kadınların elinde bunlardan herhangi bir şey bulunmamaktadır ve bu bir icmadır. Ebu Ömer İbni Abdilber dedi ki, ilim adamlarının çoğunluğunun kanaatine göre kadınların zihar yapmaları söz konusu değildir. El Hasan bin Ziyad dedi ki, kadın zihar yapabilir. Es-Sevri, Ebu Hanife ve Muhammed şöyle demişlerdir. Nikahtan önce veya sonra olsun kadının erkekten zihar yapmasının hiçbir kıymeti yoktur. Şafii de şöyle demiştir. Kadının erkeğe zihar yapması diye bir şey yoktur. El-Evzai dedi ki, kadın kocasına sen benim için annen filanın sırtı gibisin diyecek olursa bu kendisi sebebiyle kefarette bulunması gereken bir yemin olur. İshak da böyle demiştir. Hiçbir kadın erkeğe zihar yapamaz fakat bu tür ifade onun için kefaretini ödemesi gereken bir yemindir. Ez-Zühri de şöyle demiştir. Zihar kefaretinde bulunması gerektiği görüşündeyim. Ancak onun bu ifadeyi kullanması kocasının kendisine yaklaşmasına engel teşkil etmez. Bu görüşünü ondan Ma'mer rivayet etmiştir. İbn-i Cüreyç de Ata'dan şöyle dediğini nakletmektedir. O Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmış olur. Bundan dolayı onun bir yemin kefaretinde bulunması gerekir. Bu Ebu Yusuf'un da görüşüdür. Muhammed bin el-Hasen de ona hiçbir şey gerekmez demiştir. 13. Deli bir kimsenin düzgün ifadelerle zihar yapmasının hükmü. Bir kimsede delilik olur da bazen muntazam ifadeler kullanması halinde zihar yapacak olursa onun bu ziharı bağlayıcı hüküm ifade eder. Çünkü hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Salebe kızı Havle'nin deliliği bulunan kocası Evs bin Es-Samit aklının başından gittiği bir sırada hanımına zihar yaptı. 14. Kızgınlık halinde zihar yapmanın ve boşamanın hükmü. Kızıp hanımına zihar yapan yahut da talak veren bir kimsenin kızgınlığı söylediğinin hükmünü kaldırmaz. Bu hadisin bazı rivayet yollarında Yusuf bin Abdullah bin Selam şöyle demektedir: bana Evs bin Es-Samit'in hanımı Havle anlattı. Dedi ki, benimle onun arasında bir tartışma olmuştu. O da, sen benim için annemin sırtı gibisin dedi. Sonra da kavminin meclisine çıkıp gitti. Hanımının, benimle onun arasında bir tartışma çıktı ifadesi, onu kızdıran bir tartışmanın olduğuna ve bunun sonucunda zihar yaptığına delil teşkil etmektedir. Kızgınlık ise herhangi bir hükmü kaldırmayan, şer'i bir hükmü değiştirmeyen boş bir iştir. Sarhoşun durumu da böyledir. Bu da bir sonraki başlığın konusudur. 15. Sarhoşluk halinde zihar ve talakın hükmü. Sarhoşluk halinde zihar yapan ve boşayan bir kimsenin bu tasarrufu eğer söylediğini akledip kavruyor ve ifadesi düzgün ise o kimse için bağlayıcı hüküm ifade eder. Çünkü daha önce En-Nisa suresinde 43. ayet 7. başlıkta yer alan sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar En-Nisa 43 buyruğunda açıklandığı üzere bu böyledir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 16. Zihar yapan kefarette bulunmadan hanımına yaklaşamaz. Zihar yapan bir kimse iki görüşünden birisinde belirtildiği üzere Şafii'nin aksine kefarette bulunmadığı sürece hanımı ile temas kuramaz ve hiçbir şekilde ondan zevk alacak bir davranışta bulunamaz. Çünkü zihar yapanın sen benim için annemin sırtı gibisin demesi lafız ve manası ile her türlü faydalanmayı haram kılmayı gerektirmektedir. Şayet kefarette bulunmadan önce hanımı ile ilişki kuracak olursa bu da bir sonraki başlığın konusunu teşkil etmektedir. 17. Zihar yapan kefarette bulunmadan önce hanımına yaklaşırsa bu durumda kişi Allah'tan mağfiret diler ve bir kefarette bulununcaya kadar ondan uzak durur. Mücahit ve başkası dedi ki, iki kefarette bulunur. Said Katade'den, Mutarrif Reca bin Hayyeve'den, o Kabisa bin Zuheyb'den, o Amr bin Elas'tan zihar yapan hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir: kefarette bulunmadan önce ilişkide bulunacak olursa iki kefarette bulunur. Mahmer Katade'den rivayetle dedi ki, Kabisa bin Zuheyb dedi ki iki kefarette bulunması gerekir. Aralarında İbn-i Mace ve Nesai'nin de bulunduğu hadis imamlarından bir grup da İbn Abbas'tan şu rivayeti kaydetmektedir: bir adam hanımına zihar yaptı. Kefarette bulunmadan önce ona yaklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona bu durumu söz konusu etti. Peygamber, seni bu şekilde davranmaya iten ne oldu diye sordu. Adam, ey Allah'ın Resulü dedi, ayın ışığında onun ayak bileğinin beyazlığını gördüm. Ona yaklaşmaktan kendimi alıkoyamadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve ona kefarette bulunmadan önce yaklaşmamasını emretti. Dipnot: Tirmizi 3. cilt 503, Nesai 4. cilt 167, İbn-i Mace 1. cilt 666, Hakim Müstedrek 2. cilt 222. İbn-i Mace ve Darekutni Süleyman bin Yesar'dan, o Seleme bin Sahır'dan rivayet ettiğine göre Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde zihar yaptı. Sonra da kefarette bulunmadan önce hanımına yaklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu durumu ona anlattı. Peygamber ona sadece bir kefarette bulunmasını emretti. Darekutni 3. cilt, İbn-i Mace 1. cilt 166. 18. Tek bir sözle 4 hanıma zihar yapmak. Tek bir söz ile 4 hanıma zihar yapacak olursa, mesela sizler benim için annemin sırtı gibisiniz derse hepsinden zihar yapmış olur. Bu durumda hiçbirisiyle ilişki kurması caiz olmaz. Fakat ona tek bir kefaret yeterli olur. Şafii 4 kefarette bulunması gerekir der. Ancak ayet-i kerimede buna dair hiçbir delil yoktur. Çünkü çoğul lafzı bütün müminler hakkında kullanılmış bulunmaktadır ve esas olan manadır. Darekutni de İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh şöyle derdi: bir kimsenin nikahı altında 4 tane hanımı bulunup da o da bunlara zihar yapacak olursa tek bir kefarette bulunması onun için yeterlidir. Eğer arka arkaya her birisinden ayrı ayrı zihar yapacak olursa o zaman onların her birisi için bir kefarette bulunması gerekir. Darekutni 3. cilt 319. Bu usta icma vardır. 19. Bir kimse 4 kadına sizinle evlenirsem benim için annemin sırtı gibi olasınız derse, bir kişi dört hanıma ben sizinle evlenecek olursam siz benim için annemin sırtı gibi olasınız deyip de onlardan birisiyle evlenecek olursa kefarette bulunmadan ona yaklaşamaz. Bundan sonra da diğerleri hakkındaki yemini kalkmış olur. Kefarette bulunmadıkça diğerlerine de yaklaşamaz da denilmiştir. Ancak mezhebin kabul edilen görüşü birincisidir. 20. Zıharla birlikte bain talak verirse, koca hanımına sen benim için annemin sırtı gibisin ve sen benden elbette talak-ı bain, yani 3 talakla boşsun diyecek olursa, onun için hem talak hem de zıhar hükmü birlikte bağlayıcı hüküm ifade eder. Bir başka koca tarafından nikahlanmadıkça ve kendisi de ondan sonra onu bir daha nikahlamadıkça kefarette bulunmaz. Onu nikahladığı takdirde de kefarette bulunmadan onunla ilişki kurmaz. Şayet hanımına sen benden elbette talakı ile boşsun ve sen benim için annemin sırtı gibisin diyecek olursa talak gerçekleşir. Fakat zıhar hükmü bağlayıcı olmaz. Çünkü elbette, yani bain talak ile boşanmış olan bir kadının bir daha boşanması söz konusu değildir. 21. Kendisi ile gerdeğe girilmemiş olan kadına zıhar yapmak. Kimi ilim adamı şöyle demiştir: kendisiyle gerdeğe girilmemiş olan kadına zıhar yapmak sahih değildir. El-Müzeni şöyle demiştir: ric'i talak ile boşanmış olan kadınla zıhar yapmak da sahih değildir. Ancak bu görüşün bir kıymeti yoktur. Çünkü her iki halde de evlilik hükümleri sabittir. Bu durumda onun talakı söz konusu olduğu gibi kıyas gereği ve aklen ziharın hükmü de onun hakkında söz konusu olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 22. Hanımlarınız anneleriniz olamaz. Zevceleri onların anaları değildir. Yani onların hanımları anneleri olamaz. Onların anaları buyruğu genel olarak Hicazların şivesine uygun olarak T harfi esreli ummehâtihim diye okunmuştur. Yüce Allah'ın me hâzâ beşerâ, yani bu bir beşer değildir, Yusuf 13 buyruğunda olduğu gibi. Ebu Mâmer es-Sülemi ve başkaları ise Temimlilerin şivesine uygun olarak ref ile ummehâtuhum diye okumuşlardır. El-Ferra dedi ki, Necidliler ile Temim oğulları مَا هَذَا بَشَرْ, yani bu bir beşer değildir ve مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ, o kadınlar onların anaları değildir buyruklarında ref ile söylerler. Onların anaları ancak onları doğuranlardır. Yani onları doğuran anneleri dışında kimse onların anaları olamaz. Nitekim meselde senin oğlun topuklarını kanatandır denilmiştir. Ellâ'i, yani o kadınlar ki anlamındaki ism-i mevsule dair açıklamalar daha önce El-Ahzab suresinde geçmiş bulunmaktadır. Dipnot: merhum müfessirimiz bu ism-i mevsulden söz etmiş olsaydı El-Ahzab 4. ayette söz etmesi gerekirdi. Ancak orada buna dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. 23. Şeriatin onaylamadığı çirkin sözler. Şüphe yok ki bunlar elbette çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Ağır ve şeriatin benimsemediği bir söz söylüyorlar. Ayet-i kerimedeki ezzur yalan demektir. Muhakkak Allah pek çok affedendir, bağışlayandır. Çünkü onları yerine getirmekle yükümlü tuttuğu kefaret bu çirkin ve yalan sözün vebalinden kurtarıcıdır. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman binbir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi. İlahiye mukimu ya azim, ilahiye rahimu ya kerim, ilahiye kadimu ya.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesserli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, programımızda yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz efendim. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 102. sayfası ve devamını ele alacağız. Ders kitabınızda bu sayfada, sayfa 102'de programımızın geçen bölümünde burada yer alan 3. alışmanın başlığını okuduk, örneklerini açıkladık ve alışmada sizden istenen hususu size ödev olarak tevdi ettik. Siz umarım sizden isteneni yerine getirdiniz, sağladınız. Şimdi hep birlikte bu sayfada, sayfa 102'de yer alan 3. alıştırmanın çözümlerini birlikte çalışalım inşallah. Efendim, burada verilen örneklerde senin kaç kız kardeşin var anlamında kem uhten lek ve kaç kalemin var anlamında kem kalemen indek ve üniversitede kaç araba var, kaç otomobil var anlamında kem seyyaraten fil camia cümlelerinde yer alan, bu cümlelerde karşımıza çıkan kem soru edatından sonra gelen isimlerin müfret, nekira ve mansub olarak kullanıldıklarını, bunların bu şekilde kullanılmaları gerektiğini programımızın bir önceki bölümünde ifade ettik. Şimdi burada verilen toplam 8 cümle var. Bu 8 cümlede kem soru edatından sonra gelen ve kemin temyizi diye adlandıracağımız, ifade edeceğimiz biçimde getireceğimiz isimleri buraya yerleştireceğiz. Cümlelerde boş bırakılan yerlere yerleştireceğiz. Birinci cümlede kem soru edatından sonra bir boşluk bırakılmış ve endeke ifadesiyle soru tamamlanmış. Ben buraya lira kelimesini yazacak olursam kem liraten endek şeklinde okurum ve muhasabıma kaç liram var anlamında bir soru yöneltmiş olurum. Ben lira diyeyim de siz defter deyin. O zaman kem defteran endek demiş olursak muhatabımıza kaç defterim var diye sormuş oluruz. İkinci cümlede muhatabımıza, bunların her biri tabi örnek sadedinde, kaç kardeşim var, kaç erkek kardeşim var diyeceksek kem ehan lek deriz. Şayet kaç kız kardeşim var diyeceksek kem uhten lek deriz. Kaç erkek kardeşim var anlamındaki sorumuz kem ehan lek. Kaç kız kardeşim var anlamındaki soru ise kem uhten lek. Peki ben size karşınızdaki kişiye kaç amcam var anlamında bir soru yöneltin desem ne yaparsınız? Buradaki boşluğa ammun kelimesini ammen şeklinde müfret nekire mansup biçimde yerleştirir ve kem ammen lek şeklinde cümlenizi oluşturursunuz. Peki muhatabımıza kaç halan var anlamında bir soru yöneltecek olsak boşluğa ne getiririz? Ammetun kelimesini getiririz. Müfret nekire mansup olacak biçimde boşluğa yerleştirdiğimizde kem ammeten lek şeklinde muhatabımıza kaç halan var anlamında bir soru yöneltmiş oluruz. Bunları çoğaltmak mümkün mü? Çoğaltmak mümkün. Mesela kaç dayın var diyeceksek kem halen lek deriz. Kaç teyzen var demek istersek kem haleten lek deriz. Bunları çoğaltmamız, örnekleri çoğaltmamız mümkün. Üçüncü cümleye bakalım. Ben bu cümledeki boşluğu restoran, lokanta anlamındaki mat'am kelimesiyle doldurmak istersem boşluğa mat'am kelimesini mat'amen şeklinde yerleştiririm. Kem mat'amen fi hâze şâri'i, bu caddede kaç restoran, kaç lokanta var anlamına gelir oluşturduğum cümle. Ben lokantayı sormuş olayım da siz de oteli sormuş olun. Mesela bu caddede kaç otel var demek isterseniz cümlenizi nasıl kurarsınız? Kem fundukan fi hâze şâri'i şeklinde cümlenizi kurmuş olursunuz. Dördüncü cümleye geçelim sevgili öğrencilerim. Ben muhatabıma senin köyünde kaç okul var anlamında bir soru yöneltmek istersem boşluğu medrese kelimesiyle tamamlarım. Kem medraseten fi karyetike, böyle derim. Siz de muhatabınıza senin köyünde kaç mescit var anlamında bir soru yöneltmek isterseniz kem mesciden fi karyetike şeklinde cümlenizi oluşturursunuz. Beşinci cümleye geçelim. Ben burada muhatabıma sizin sınıfınızda kaç kız öğrenci var demek istedim. Cümleyi şöyle oluşturdum. Kem talibeten fi faslikum. Kem talibeten fi faslikum. Sınıfınızda kaç kız öğrenci var? Siz buraya başka bir sözcük getirerek başka bir anlam taşıyan bir cümle oluşturabilirsiniz pek tabii ki. Altıncı cümle. Peki muhatabımıza yılda kaç bayram var demek istersek boşluğa bayram anlamındaki eid kelimesini getiririz. Ve kem iden fis seneti. Cümlemizi bu şekilde oluştururuz. Peki muhatabımıza yılda kaç ay var demek istersek bu anlamda bir soru yöneltmek istersek kem şehran fis seneti şeklinde oluştururuz cümlemizi. Yedinci cümleye bakalım. Bisikletin kaç tekeri, kaç tekerleği var anlamında bir soru sormak istersek muhatabımıza kem aceleten lidderraceti deriz. Cümle 8. Senin odanda kaç koltuk var demek istersek kem mak'aden fi gurfetike deriz. Mak'at kelimesi koltuk anlamına gelir. Kem mak'aden fi gurfetike, senin odanda kaç koltuk var? Peki senin odanda kaç dolap var demek istersek kem dulaben fi gurfetike deriz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 102'de yer alan 3 numaralı alışmayı böylece tamamlamış olduk. Şimdi 4 numaralı alışmaya geçelim. Havvilil mubtede'e fi kullin minel cümmelil atiyeti ila musennen. Aşağıdaki cümlelerin her birinde mübtedayı müsennaya dönüştür anlamında bir talimat var 4. alıştırmada. Böyle bir başlık var. Peki bakalım örnek olarak verilen cümle nedir? Hâzâ kitâbun, bu bir kitaptır anlamındaki bu cümlede Hâdâ ismi işareti bu cümlenin müptedasıdır. Kendisinden sonra gelen kitabun kelimesi ise müptedanın haberidir. Alışmanın başlığını tekrar hatırlayacak olursak, verilen cümlelerde, aşağıdaki cümlelerde her bir cümlenin müptedasının müsennaya yani tesniyeye çevrilmesi istenmişti. Öyleyse hâdâ ismi işaretinin müsenna kipi, müsenna sıygası neydi onu hatırlayalım. Hâdâni idi. Öyleyse hâdâ müptedasını müsennaya çevirdiğimiz zaman hâdâni ismi işaretiyle cümleyi başlatacağız, ikinci cümleyi. Peki hâdâni müsenna müzekker bir varlığı işaret edeceği için kendisinden sonra gelecek olan haberin de kendisine sayı, cinsiyet ve irab açısından uyumu söz konusu olacağından müptedanın haberini de kitabani şeklinde getiririz. Hâzâni kitabani, bu ikisi iki kitaptır anlamında bir cümle oluşmuş. Bu anlamda bir cümle ortaya çıkmış olur. Buradan hareketle birinci cümleye bakalım ve bunu dönüştürelim. Yani bu cümlede yer alan müptedayı müsenna yapalım. Ve müptedayı müsenna yapmanın doğal sonucu olarak da söz konusu cümlenin haberini müptedaya sayı, cinsiyet ve irab açısından hareke bakımından uyduralım. Peki hâzâ kalemun, bu bir kalemdir anlamındaki bir cümle ise bu ikisi iki kalemdir anlamındaki cümleyi hâzâni kalemâni şeklinde oluştururuz. Hâzâni kalemâni. İkinci cümleye geçiyorum efendim. Hâzihi mistaratun, bu bir cetveldir anlamında bir cümle. Hâzihi ismi işareti yakında bulunan müfret müennes bir varlığı işaret eder. Hal böyleyken yakında bulunan müsenna müennes bir varlığı işaret edecek olan ismi işaret hâtânidir. Nitekim ders kitabınızda ikinci cümleye dönüştürülmüş olan cümleye hâtâni ismi işaretiyle başlanması gerektiği zaten kaydedilmiş. Peki o halde size düşen ne kalmış? Sadece mistaratun kelimesini tesniye yapmanız kalmış. Programımızın önceki bölümlerinde gerek müfret müzekker gerekse müfret müennes bir ismin tesniye yapılışının yolunu, yordamını, tarifini size verdik. Müfret müzekker yahut müfret müennes bir ismin sonuna ani sesini veren elif nun harfleri eklenerek tesniye elde edilir dedik. O halde bu tanımdan hareketle mistaratun kelimesini mistaratani şeklinde tesniye yapar. Burada boş bırakılan yere getiririz. Boşluğu mistaratani kelimesiyle tamamlarız. Hâtâni mistaratani. Bu şekilde bir cümle ortaya çıkmış olur. Karşı sayfaya, sayfa 103'e geçip sayfa başındaki 3 numaralı cümle üzerinde çalışacağız ve fakat öncesinde bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum sevgili öğrencilerim. Dikkatinizi çekmek istediğim husus şu: müsenna müzekker bir varlığı işaret eden hâzâni ismi işaretiyle müsenna müennes bir varlığı işaret eden hâtâni ismi işaretlerinin yazılışları arasında bir farkın olduğu hususuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şöyle ki bu sayfada, sayfa 102'de yer alan ve biraz önce üzerinde çalıştığımız hâzâni kitâbâni cümlesinde hâzâninin yazılışına dikkat edecek olursanız burada hâ harfinden sonra bu harfi a sesiyle uzatarak okumamızı sağlayan bir harfi meddin, yani bir uzatma elifinin bulunmadığını görürüz. Hâzâni de her ne kadar ha şeklinde ha'yı uzatarak okusak da ha'dan sonra, hâzânideki ha'dan sonra bir med elifinin, uzatma elifinin yazılmadığını, bulunmadığını görürüz. Ancak hâtâni mistaratâni cümlesinde yer alan hâtâni'yi örnek olarak verecek olursak burada hâtâni ismi işaretinde ha'dan sonra bir uzatma elifinin, bir harfi meddin yazıldığını görürüz. O zaman

Efendim sayfa 103'e geçiyoruz. Sayfa 103'te sayfa başında 3. alıştırmayı görüyoruz. Daha doğrusu 4. alıştırmanın 3. cümlesini görüyoruz. Hâzâ tâlibun. Şimdi biz bu cümleyi ne yapacağız? Bu cümlede yer alan müptedayı müsenna yapıp cümleyi yeniden kuracağız. Hâzâni tâlibâni. Dönüştürülmüş hali bu şekildedir cümlenin. Hâzâni tâlibâni. Cümle 4. Hâzihi tâlibetun. Dönüştürüyorum. Hâtâni tâlibetâni. Hâzihi tâlibetun cümlesinin bizden istenen biçimde dönüştürülmüş şekli hâtâni tâlibetâni. Cümle 5. Hâzer racûlu müderrisun. Bu adam öğretmendir anlamındaki bu cümleyi bu iki adam öğretmendir anlamına bu anlamı ifade edecek şekle dönüştürelim şimdi. Hâzâni racûlâni müderrisâni. Cümle 6. Hâze tâlibu minel hindi. Bu öğrenci Hindistanlıdır. Bu öğrenci Hindistan'dandır. Peki şimdi bunu bu iki öğrenci Hindistanlıdır anlamını ifade edecek şekle dönüştürelim. Hâzâni tâlibâni minel hindi. Cümle 7. Hâzihi sâ'atu minel yâbâni. Bu saat Japon markadır. Şimdi bunu bu iki saat Japon markadır anlamına dönüştüreceğiz. Hâtâni sâ'atâni minel yâbâni. Cümle 8. Hâzihi sayyâratu lil müdîri. Bu araba müdüründür. Bu araba müdüre aittir anlamındaki bu cümleyi. Bu iki araba müdüründür. Müdüre aittir anlamını ifade edecek biçime dönüştüreceğiz. Hâtâni sayyâratâni lil müdîri deriz. Hâtâni sayyâratâni lil müdîri. 9. cümleye geçelim efendim. Limen hâzel miftâhu. Bu anahtar kimindir? Bu anahtar kime aittir? Anlamında bir cümle. Biz bu cümleyi bu iki anahtar kimindir? Bu iki anahtar kime aittir? Anlamını ifade edecek şekle dönüştüreceğiz. Limen hâzânil miftâhâni diyeceğiz. Cümlemiz nasıl olacakmış efendim? Limen hâzânil miftâhâni. Bu iki anahtar kimindir? 10. ve bu alışmanın 4. alışmanın son cümlesi. Limen hâzihil mil'akatu. Bu kaşık kimindir? Şimdi biz bu cümleyi bu iki kaşık kimindir? Bu iki kaşık kime aittir? Anlamını ifade edecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Limen hâtânil mil'akatâni. Cümleyi tekrar ediyorum. Limen hâtânil mil'akatâni. Cümleyi bu şekilde yeniden düzenlemiş olacağız. 5. alıştırmanın başlığı şu şekilde. İkra'il kelimâtil âtiyete ve ktubha ma'a zabati evâhirihâ. Aşağıdaki kelimeleri oku ve yaz. Peki nasıl yazayım? Me'adabtı evâhiriha. Sonlarını vurgulayarak, sonlarını harekeleyerek efendim aşağıdaki kelimeleri yaz anlamında bir talimat var. Hemen okuyalım o zaman. Kelbâni. İki köpek anlamında kelbâni. İki masa, iki sıra anlamında mektebâni. İki gömlek anlamında kamisâni. İki erkek kardeş anlamında ehavani, iki mendil anlamında mindilani, iki cetvel anlamında mistaratani, iki kız kardeş anlamında uhtani ve iki kadın anlamında imraetani. Peki efendim, şimdi 6. alışmaya geçiyorum. Sennil kelimatil atiyete, aşağıdaki kelimeleri müsenna yap, tesniyeleştir anlamında bir talimat var. Sizin için artık çocuk oyuncağı diye tabir edebileceğimiz kadar kolay bir uygulama. Peki hemen hızlıca o zaman bunları müsenna yapalım. Seyyaratun seyyaratani, tabibetun tabibetani, veledun veledun.

0: بلدان لغة لغتان صديق صديقان تاجر تاجران ملعقة ملعقتان مدرس مدرسان باب بابان اسم اسمان هذا هذان هذه هاتان. Sayfa 104'e geçelim şimdi. Sayfa 104'te yer alın. El-Kelimatul Cedidetü başlığı altına verilen kelimelere bakalım. Kem, kaç anlamında bir soru edatı. El-İdu, bayram. El-Aceletu, çoğulu acelatun, teker, tekerlek. El-Hayyu, çoğulu ahyaun, mahalle. El-Riyalu, çoğulu riyalatun ya da el-Riyalatu, Suudi Arabistan'ın para birimi. El-Rak'atu, çoğulu rak'atun, namazın kavramlarından rekat. Ve son olarak cetvel anlamında çoğulu mesatır olan el-Mistaratu. El-Mistaratu, çoğulu mesatır. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 104'ü geride bıraktık. 105. sayfada Eddâs-ü Tâsi'a Aşara başlığını taşıyan yeni bir dersi inşallah programımızın gelecek bölümünde ele alacağız. Gelecek bölümde Eddâs-ü Tâsi'a Aşara başlığı altına verilen diyalogda, derste buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bitti yerde.
0: Gözyaşlarının duası.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

Özel FM. İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. ayet-i kerime. Burada vasatın manası adaletli, hayırlı ve faziletli demektir. Ayet-i kerimenin ifadesiyle bu ümmet faziletli bir ümmettir. İmam Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh yoluyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetteki vasatan kelimesinin adlen, adaletli şeklinde tefsir edildiğini rivayet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde vasat kökünden olup ismi taftil kalıbında kullanılan evsat kelimesi de en adaletli, en hayırlı anlamında kullanılmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti insanlara şahitlik yapacak faziletli bir ümmet kılmıştır. Dolayısıyla bu ümmet beşeriyetin önderi ve lideri konumundadır. Allah Celle Celaluhu insanlığın yularını bu ümmete vermiştir. Bu ümmet Allah'ın dinini koruma ve kıyamete kadar bütün alemlere rahmet olarak indirilen onun şeriatini muhafaza ile sorumludur. Bundan dolayı bu ümmet kıyamet günü ilahi mahkemede bu dini insanlığa ulaştırıp ulaştırmadığından mesul tutulacaktır. Bu ümmetin geçmiş peygamberlerin ümmetlerine de şahitlik edeceğine dair sahih hadisler vardır. İmam Buhari'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır. O da buyur emrine amadeyim ya Rabbi der. Allahü Teala ona sana gönderilen dini, vahyi insanlara tebliğ ettin mi der. O da evet ettim ya Rabbi der. Bunun üzerine onun ümmetine Nuh size tebliğ yaptı mı denilir. Onlar bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah Celle Celaluhu senin ümmetine tebliğ yaptığına kim şahitlik yapacak ey Nuh buyurur. Nuh aleyhisselam da Muhammed'in ümmeti diye cevap verir. Ve ümmeti Muhammed Nuh aleyhisselama şahitlik yaparlar. İşte bu hadis Allahü Teala'nın biraz önce geçen şu sözünü izah etmektedir. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız ve Resulün de size şahit olması için vasat, adaletli, hayırlı bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed yeryüzündeki görevini çok iyi idrak etmeli ve Allahü Teala'nın omuzlarına yüklediği bu önemli yükün farkında olmalıdır. Bu ümmet Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda peygamberler gibi bu davadan beşeriyetin hidayetinden sorumlu tutulacak ve insanlara yönelik yaptıklarından hesaba çekilecektir. Ey ümmeti Muhammed, siz şahit bir ümmetsiniz. Siz Allah'ın dinini muhafaza etmek için emanet kendisine teslim edilmiş bir ümmetsiniz. İbn Zeyd kıyamet günü şahitlerin 4 çeşit olduğunu söyler. 1. Melekler. Allahü Teala Kaf suresi 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahidin iki melek oldukları, birinin mahşere sevk etme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiştir. İkincisi peygamberler. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Nisa suresi 41. ayet-i kerime. Üçüncüsü ümmeti Muhammed. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet-i kerime. Dördüncüsü ise azalar. Dillerinin ve ellerinin aleyhlerinde şahitlik edecekleri o kıyamet günü. Nur suresi 24. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bizim hakkımızda hüccet olduğu gibi Allahü Teala'nın bu ümmeti diğer milletlere şahit ve onlar hakkında sözü geçerli, adaletli bir ümmet kılmıştır. Bu ümmet kıyamet günü onlara şahitlik yapacaktır. İnsanlardan bir grup ben cemaatten ayrılıp kendimi eğitip yetiştireceğim
Sonra daha olgun bir şekilde cemaate katılıp çalışacağım diyor ve bunu samimi bir şekilde dile getiriyor. Biz onlara deriz ki gerçek terbiye ve eğitim ancak cemaat içerisinde olur. Gerçek terbiye ve eğitim ancak bu din yolunda çalışmayla olur. Kur'an-ı Kerim hazinelerini ve sırlarını yerinde oturanları açmaz. Bu din yaşanılarak anlaşılır. Sadece kitap okumakla anlaşılmaz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker kesinlikle her Müslümana farzdır. Kişinin eksikliği bu farizayı terk etmesini veya eksik yapmasını gerektirmez. Kendisi namaz kıldığı halde karısı açık olan bir kişiye "Neden senin hanımın kapanmıyor, öyleyse sen namazı da terk et" denir mi? Bunu hangi mantık kabul eder? İbn Arabi Ahkamul Kur'an adlı eserinde şöyle diyor: "Kesinlikle emru bil maruf ve nehyanil münker her Müslümanın henüz bütün günahlardan temizlenmemiş ve tam olgun olmasa dahi yapması gereken bir vecibedir. Bu işi yapacak kişilerin tam olgun ve adaletli olması ehli bidata göre şarttır. Her Müslümanın kendi nefsine yönelik yapması gerekenler olduğu gibi etrafındakileri yönelik de yapması gerekenler vardır. Onlara bilmediklerini öğretmek ve onları doğruya yönlendirmekle yükümlüdür. İlim ehlinden mahir olanlar, kötülükten sakındıran kişinin bu işi yapabilmesi için kendisinin tamamen günahlardan sıyrılmış, tertemiz bir kişi olması şart değildir. Belki de günahkarlar da birbirini kötülüklerden sakındırabilir demişlerdir. Bazı usulcüler birbirine kadeh takdim edenlerin dahi birbirini uyarması farzdır demiş ve şu ayeti delil getirmiştir: "Yaptıkları kötülüklerden birbirini sakındırmıyorlardı." Maide suresi 79. ayeti kerime. İmam Cessas şöyle demiştir: "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirilmesinin lüzumiyeti bakımından emru bil maruf ve nehyanil münker farizasını diğer farzlarla aynı derecede tutmuştur. Ümmetin selef ve halef bütün fakihleri de bu konuyu böyle anlamış ve vücubiyetine hükmetmişlerdir. Bir fırka emru bil maruf ve nehyanil münkerin vacip olmadığını iddia ederek şu ayeti delil getirmiştir: "Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı bildirecektir." Maide suresi 105. ayet-i kerime. Hazreti Ebubekir radıyallahu an insanların bu meseleyi yanlış anlamasından ve emru bil maruf ve nehyanil münkerin üzerlerine vacip olmadığını iddia etmelerinden korkmuş ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Siz bu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum: İnsanlar münkeri görüp de değiştirmezlerse Allahü Teala'nın azabının onları kuşatması yaklaşmış demektir." İmam Tirmizi Ebu Ümeyye Eşşabani'den şöyle rivayet etmiştir: "Ebu Salabe el-Haşeni'ye gittim ve ona bu ayeti nasıl anlıyorsunuz diye sordum. O da Allah'a yemin olsun ki ben onu en iyi bilenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. O şöyle buyurdu: Emri bil maruf ve nehyu anil münkere devam edeceksiniz ta ki terk edilmeyen cimrilik, tabi olunan heva, tercih edilen dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman kendine sahip çık, avamı terk et. Kesinlikle gelecekte öyle günler vardır ki o günlerde sabretmek ateş korunu avucunda tutmak gibidir. O günlerde din için çalışanların mükafatı sizden çalışan 50 kişinin mükafatı kadardır." İmam Cessas şöyle der: "Şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'den naklettiğimiz ayetler ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle emri bil maruf ve nehyu anil münkerin farziyeti ispat edilmiştir. Tabii ki bu farz-ı kifayi olan bir farzdır. Yani yeterli kişiler tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinin boynundan düşer. Bunun farziyetinde ber, iyi mümin ve facir, günahkar fark etmez. Her ikisine de farzdır. Çünkü
bir kişinin bazı farzları terk etmesi, diğer farzları da terk etmesini gerektirmez. Bilmiyor musun, namazı terk eden bir kişinin orucu ve diğer ibadetleri de terk etmesi doğru olmaz. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerin hükmü de bu şekildedir. İslam'ın bazı emirlerini yerine getirmeyenlerin bunu da terk etmesi söz konusu değildir. Cessas'ın emri bil maruf ve nehyu anil münker farz-ı kifayidir sözü kendi zamanı içindir. Çünkü o zaman Allah'ın şeriatı hakim ve bazı valilerin şahsi yanlışlıklarının dışında Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir ortam vardı. Bugün ise Allah'ın dininin hakimiyeti zayi edilmiş, Allah'ın yasakları ve hudutları çiğnenmiş bir durum söz konusudur. Bunun için böylesi bir ortamda La ilahe illallah sancağını yüceltmek ve bu toplumu uyarmak her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn olmuştur. Mümin olan kişi fakihlerin bu konuyu İslam dinindeki gerçek yerine oturtmak için verdikleri fetvalar karşısında hayranlığını gizleyemez. Bu fetvalar karşısında insanın kalbi ferahlıyor. Çünkü bu rükün yok olursa İslam'ın hepsi yok olur. Bu rükün din kalesinin emin bekçisidir. Bekçi yok olunca kalede delik açılmaya başlar. Ve işte o zaman Allah'ın kulları helak, memleketler ise toz duman olur ve yeryüzünü fesat kaplar. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara suresi 251. ayet-i kerime. Yani iyilerle kötüler arasındaki çekişme ve savaşların devamı Allah'ın fazl-ı kereminden, insanlık için konulmuş ilahi bir kanundur. Çünkü bu olmazsa yeryüzünde batıl yayılır ve beşeriyet ifsat olur. Gerçekten insan bu büyük vazife emri bil maruf ve nehyu anil münker karşısındaki gerilemesini görünce kendisinin ne kadar basitleştiğini anlıyor ve kalbinin derinliklerinde eksikliğini çok açık bir şekilde hissediyor. Ben o uzun tarih sürecinde bu dini himaye eden şahısları gözümün önüne getirmek için gözlerimi yumuyor ve düşünüyorum. Bakıyorsun, onların hayatları gözünün önüne geliyor. Uzaklardan İbrahim Aleyhisselam'ı, ondan sonra sırasıyla diğer peygamberleri, Ashab-ı Hudud'u, gerçeği anlayıp Firavun'a karşı gelen sihirbazları, önderlerinin ardında Resulullah'ın ashabını, sonra Ahmet İbni Hanbel, İbni Teymiye, Seyyid Kutup ve Abdülaziz el-Bedri'leri görüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle emru bil maruf ve nehyu anil münkerin merhalelerini belirtmiştir. Sizden her kim bir kötülük münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Münkeri elle giderme imkanı varken sadece dili kullanma, sözle giderme imkanı varken de sadece kalple buğz ederek geçiştirmek caiz değildir. Haramların işlenmesi ve hududullahın çiğnenmesi toplumsal yaşamı ve emniyeti tehdit eden çok ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir hastalık eğer uygun bir şekilde tedavi edilmezse toplumda iyice yayılır. Toplumun değerleri kaybolur ve azgınlarla baş edilemez hale gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun durumunu çok ince bir şekilde tasvir etmiştir. Öyle ki bir kişinin bozgunculuğuna müsaade edilirse toplumun hepsi yıkılıp darmadağın olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır buyurmuştur. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın çizdiği sınırda durup yasakları çiğnetmeyen ile yasakları çiğneyenin durumu gemiye binen şu topluluğun durumu gibidir. Kura çektiler. Kura sonucu bazıları geminin üst katına, bazıları da alt katına yerleşti. Altta olanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerek su alıyorlardı. Dediler ki biz su almak için bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek. Bu durum karşısında gemide olanlar eğer onları delik açmaya bırakırlarsa hepsi helak olur. Eğer ki onları o yanlıştan alıkoyarlarsa
kendileri de gemideki olan herkese kurtulur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Allah'ın indirdiği kitaptan herhangi bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet-i kerime. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Çünkü onlar insanları Allah'ın dininden alıkoymak için Peygamberimizin Tevrat'taki sıfatlarını değiştiriyor ve gizliyorlardı. Ancak asıl itibar lafzın umumiyetine olup sebebin hususiyetine değildir kaidesince ayetin lafzı Allah'ın dinini, kitabını ve şeriatini gizleyen herkesi kapsamaktadır. İbn Abbas şöyle demiştir: Bu gibi ayetlerde son söz şudur. Çok esaslı bir kaide vardır ki o da şudur: Allahü Teala'nın ehli kitabı zemmettiği her konudan Müslümanların da sakınması gereklidir. Fahrur Razi bu ayet dinen açıklanması vacip olan herhangi bir bilginin gizlenmesinin haram olduğunu ifade eder demiştir. Kurtubi ise şöyle der: Bu ayet her ne kadar Yahudi bilginleri hakkında inmişse de dünyalık herhangi bir meta elde etmek için hakkı gizlemeyi tercih eden Müslümanları da kapsamaktadır. Allah'ın dini için çalışmayan, kılını dahi kıpırdatmayan ve emru bil maruf ve nehyu anil münker yapmayanların yaratıcının katında kendilerini bekleyen kötü varış yerini bilmeleri gerekir. O yaratıcı o gün onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Onlar için orada elem verici bir azap hazırlanmıştır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve o verdikleri sözü az bir dünyalığa değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Ali İmran suresi 187. ayet-i kerime. Bu ayette de ehli kitaptan bahsedilmiştir. Ancak bütün müfessirlerin görüşü bu ve benzeri ayetlerin onları ve onların dışında olup ta onlara benzeyen herkesi kapsadığı yönündedir. Hasan-ı Basri ve Katade rahimehullah bu ayetler kendisine kitaptan az da olsa ilim verilenler hakkındadır. Her kim kitaptan bir şey biliyorsa onu öğretsin. İlmi gizlemekten son derece sakının. Çünkü onu gizlemek helaktir buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: Allahü Teala cahillerden öğrenme sözü almadan önce alimlerden öğretme sözü almıştır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an Allahü Teala kitap ehlinden kitabı açıklamaya dair söz almasaydı ben size hiçbir şey anlatmazdım buyurdu ve biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti okudu. Muhammed İbni Kab da şöyle demiştir: Hiçbir alim için ilmini açıklamayıp sükût etmesi, hiçbir cahil için de cehaletini gizlemesi caiz değildir. İlmi gizleyenin tevbesinin o gizlediğini açıklamanın dışında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği şimdi zikredeceğimiz ayette çok açık bir şekilde vurgulanmıştır. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Bakara suresi 159 ve 160. ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ilmi gizleyenin tevbesinin ancak bir şartla kabul edeceğini beyan etmiştir ki o şart da o kişinin gizlediği o hakikati açıklamasıdır. Ayette geçen El-Huda kelimesi gerek Kur'an'da gerekse sünnette bütün akaid ve şeriatı kapsar. Bugün hakkın ve hakikatin açıklanması tek kişinin altından kalkamayacağı kadar ağırdır. Bunun içindir ki bu işin netice vermesi için büyük gayretlere ihtiyaç vardır. İhlaslı ve samimi kişilerin bir araya gelip
omuz omuza vermesi, imkanlarını ve işlerini düzene koyup belirli bir program dahilinde çalışmaları kaçınılmaz. Allah'ın dini için çalışmayı terk edenlerin kendilerine acımaları ve Allah'ın, meleklerin, yeryüzünde yürüyen ve uçan canlıların lanetlerinin kendilerine dokunmasından sakınmaları gerekir. Onların gecikmeden tekrar hayırlı işlere başlamaları ve hatta hayırda yarışmaları, emri bil maruf ve nehyu anil münker yapmaları gerekmektedir ki Allah'ın izniyle sadık mücahitlerin sevabına nail olsunlar. Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
2: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
3: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.